Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 39, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, herkese hayırlı haftalar. İstanbul Efendisi'nin Emre Mutlu Şovan itibariyle başladı. Güzel mesajlarınız da gelmeye çoktan başlamış bile. 05.25'te gelmiş ilk mesaj. Sahur vakti. Allah yokluğunuzu göstermesin. Günaydınlar efendim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Herkese hayırlı haftalar diliyorum demiş. Muhammed Emin Yağcı. Bismillah dedik, işimize başladık abi demiş. Teşekkürler, günaydın abilerin gülü. Hadi iki gündür sesini duymuyorum, geldi günümüz güzelleşsin. Estağfurullah, günaydın Emre. Yine umut dolu bir güne uyanmak sizinle harika demiş. Günaydınlar efendim, günaydın, iyi yayınlar, hayırlı haftalar diliyorum. Zeytinburnu'ndan selam demiş, selamlar. Yasin Hakan, günaydınlar. Günaydın Ponçi'yim, minik kuşum, günaydın demiş, günaydın. Hoş geldin pazartesi, yeniden güzel ve sendromsuz bir gün olacaksa senin sayende sayın bakanım demiş. Estağfurullah. İyi ki varsın, günaydın, günaydın efendim. Siz de öyle aynı şekilde. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar herkese. Ben Firuze, araban çok güzel olmuş maşallah demiş, Allah razı olsun. Rabbim bir daha kötü insanlarla karşılaştırmasın, amin amin. Henüz bulunamadı ama aranıyor, teşekkür ederiz. Allah razı olsun, Allah size daha iyisini nasip etsin. Günaydın Emre, 30 senedir seni dinleriz, ilk defa açılışına denk geldik demiş. Sevmek acı veriyor bana. Ben bir tek orada senin radyoyu kısıyorum abi. Herkes denk geliyorsa bir tek sana duyurmadım bugüne kadar. Özenli çalışmalarım sonucunda. Gazi Osman Paşa Viyo düğündeki otobandaki çalışma devam ediyor. Bitecek gibi de durmuyor. Dolayısıyla korkunç bir trafik oluşuyor orada. Orayı tercih edecek olanlar. Ki başka nereyi tercih etsin insanlar? Orayı mecburen kullanıyorlar, otobanı. Bayağı sıkıntı çekiyorlar, bayağı yoruluyorlar. Trafikte daha sabah yorularak başlıyorlar. Can sıkıcı bir mevzuat. Ama olsun, sonuçta beraberiz. Günaydın Emre, İspanya'yı unutmayalım, kutlayalım. Vallahi hiç kutlanacak bir maç olmadı. Tabii ki sportmenlik adına tebrik ederiz ama o kadar dandik oynadık ki iki takımda. İspanya şımarıklığından dolayı 6-7 farkı kaçırdı Arjantin'e karşı. Arjantin 90 dakika değil, 120 dakika boyunca şut çekemedi, şut. Bak, Arjantin'den bahsediyorum ha. Son Dünya Kupası şampiyonundan bahsediyorum. Şut çekemedi, böyle final olur mu ya? Hele o İspanyollardaki o şımarıklık, her tut, tut... Ya kalecinin üstüne bütün şutları nasıl vurursunuz? Nasıl becerebilirsiniz bunu ya? 15 tane şut çekmişler, 15'i de kalecinin üzerine. Pas vermiyorlar, son derece bencil oynadılar. Yani herkes tarihe geçmek ister elbette de. Ya bir pas yok mu bir şöyle bir... Tiki taka izleseydik, şöyle bir şey seyretseydik. Böyle bir futbol zevki, seyri güzel olan. Arjantin nasıl şut çekemez ya? Ayakta duramıyor ne Messi ne diğerleri. Böyle final mi olur yani? Çok çok kötüydü. Zaten finalde Trump da ortaya çıkınca hepten rezalet bir final oldu, her taşın altından çıkacağı için. Konfeti patlayınca nasıl korktu ama. Ya öyle 20 bin kilometre öteye füze atmaya benzemez o işler. Yapacak bir şey yok. Centilmenlik adına tabii ki tebrik ederiz. İspanyolları severiz. Dost millettir, tebrikler ama yani maç tebrik edilecek bir maç değildi hocam. Yani insan Dünya Kupası finalinde bir şey bekliyor. Nasıl mesela İngiltere Fransa ikinci üçüncülük maçında 9 gol oldu. Bol gollü, seyir zevki yüksek. Yani yalandan yalandan her cezalının dışından demişler ki vurun topa, vurun topa. Kimse pas vermiyor. Ne paslar. Ya neler kaçırdı İspanya, yani ne pozisyonları teptiler. Yakışır bir final olmadı ama sonuçta final oldu. Trump'a rağmen. Abi günaydın, Berlin'de hava niye soğuk, hep senin yüzünden de. Ya sıcak olsa suç, soğuk olsa suç. Hayırlı sabahlar. Selam, günaydınlar, biz İran'dan yazıyoruz demiş. Ahmet. Ya yani bizde okunuşu öyle herhalde ismi. Selamlarını iletiyor efendim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar.
0544-886-1886. Oh be, sonunda pazartesi oldu. Ya bunu diyebilmek ne kadar güzel bir şey değil mi? Ya ben işime kavuştuğum için, size kavuştuğum için şükrediyorum. Yoksa pazartesinin nesini sevsin insan yani. Elbette herkes ister yani, hani dinleneyim daha uzun. Ama yani tam böyle kıvamında ayarlamışlar eskiler. Nasıl ayarlamışlar sonu da. Cumartesiyi pazara bağlayıp pazartesi günü hadi bakalım kalk artık, hadi iş başı. Hadi yeter yattın, hadi hadi hadi. Çünkü biraz fazlası mesela ömür boyu tatil yapacak tipler tanıyorum ben. Sal böyle 6 ay dönmesin tatil yerinden. Ben tatilde dahi 3. 4. gün bana gelmeye başlıyorlar. Nasıl alışmışsak robotluğa. Vallahi bak Robocop gibi yani, aman döneyim de hadi işimin başına geçeyim yani.

evlerinde olanlar, bire iş yerlerinde olanlar, ikiye trafikte olanlar da üçe basıp bir yollarlarsa başım göğe bir ersin. Ne kadar sıcak sabah sabah daha ya, ben tam bunu söylerken şimdi mesajı gördüm. Mustafa abi Dubai'den mesaj yazmış, saat şu anda 08.14, 35 derece şimdiden diye. Abi yanlış anlama, sana bunu sordum daha önceden de, yani bir insan da Dubai'de niye yaşar ya? Bir bahane uydurup geri gitmem lazım diyor. Bence hiçbir şey uydurmana gerek yok. Şu an yeteri kadar bahanem var. Günaydınlar efendim, günaydın.

0: Abi İspanya adam gibi oynasaydı 10 tane atardı Arjantin'e demiş. Evet evet, aynı şeyden bahsediyoruz. O kadar pas vermeyip o kadar bencil oynadılar ki. Vur kaleye, bari kaleye vurduklarını düzgün vur yani. Hepsini mi kalecinin üstüne, nasıl oluyor yani? Bir tane Yamal'ın frikiği güzeldi işte, köşeye gitti, onda da adamlar gerekeni yaptı. Yoksa o ceza alanına girerken ki o kaçak göçek koridorlara o pasları verselerdi var ya, üf. Günaydın Emre, henüz bir demiş. Maalesef birazdan üç, anlayabiliyorum. Buraya da Afrika sıcakları geliyormuş demiş. Evet ya, haberlerde gördüm onu yani. Bilmiyorum ki ya, nasıl olacak şimdi, nasıl yapsak? Benim Finlandiya'daki yazlığa mı kaçsam? Ondan sonra bir turda Eyyam'ı bahur sıcakları gelir. Orta Doğulardan. T oralardan. Pirinç çevirmeye döneriz. Abi sabah sabah soğuk kabak çiçeği dolması yenir mi demiş? Yenir. Bak açsan her şey yenir birader. Ben sana o kadar söyleyeyim. Açsan her şey yenir. Sıcağı soğuğu fark etmeksizin. Zaten kabak çiçeği dolması zeytinyağlı olduğu için ya gider ya, niye gitmesin? Canımızı da çektirdin. Nereden şimdi sabah sabah çıktı bu konu ya? Dün gece geldim, daha bir ay kaldım bu sefer demiş. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, Maltepe'den selamlar demiş. Gülücüğünü yollamış. Abi suyu hatırlatır mısın, ben mi hatırlatayım demiş. Sen vesileyle hatırlatmış oldun. Günaydın Emre canım demiş, günaydınlar. Bir tane de muz geldi. Şimdilik 3 demiş. 1 saate bir servisçi olmanın faydaları. Evet, yapıp işini bitirebiliyorsun. Erkenden dönebiliyorsun. Abi günaydın, hayırlı sabahlar. Herkese selamlar demiş. Pazartesilerin korkulu rüyası Emre Mutluşoğ. Korkmuyoruz hiçbir şeyden. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir reklamlar, geliyorum.
1: Emre Mutluşoğ'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Yazlıkta olanlar kaça bassınlar demiş. Yani yazlığı evden sayarsak. Güno, güno, güno, güno. Nasıl pozisyonun içine efendim böyle bir havalı bir mesaj olsun diye yazlık olduğunu belirtip. Ya yanlış anlamayın, o evde olup basanlar var ya ikiye, ben de onlarla aynı şeye mi basacağım, sonuçta ben yazlıktayım. Yazlık nerede? Böyle hani hafta sonları yuvalanabileceğimiz bir yerde mi? Altınoluk buyur gel, buyur gel abi beklerim demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Daha yakın bir yer olaydık affetmezdim. NASA davet ediyor diye. Cuma günü çıkarken buradan arardım bir şey lazım mı gelirken diye. Yazlık bölgelerdeki marketler bile farklı, bilirsiniz onları. Yani şimdi 3 harfli marketlerden tut daha büyüklerine kadar biz buralardaki İstanbul içindeki Ankara, Bursa, hani daha cadde böyle daha metropol yaşantısından biraz daha farklı oluyor. Mesela ben plastik bot satıldığını görmedim bizim buradaki herhangi bir markette. Ama yazlık yerlerde özellikle mangal malzemeleri. Kasap reyonunun üstünden paletler sarkmış mesela. İpe dizmişler böyle. Deniz toplarından tut. Dolayısıyla bütün yazlıklarla alakalı, yazlıkta tüketilen, yazlıkta kullanılan ürünlerin tamamına yakını o marketlerde bulmak kolay yani. Onlar da biliyorlar. Lakin şunu soruyorum, hiç kış tatili yapmadığım için ben bilmiyorum abi, nereden bileyim. Acaba mesela o marketlerin işte kış tatili yapılan bölgelerde de acaba mesela kızak mızak satıyorlar mı oralarda da? Kar maskesi falan satıyorlar mı yani? Zenginler bilir ya, dur Mustafa abiye sorayım. Mustafa abi, kış tatili yapılan yerlerde kış itemleri acaba satılıyor mu yoksa? Yoksa. Buna da bayılırım. İkinci seçeneği söylemeden soruyu bitirmek. Satılıyor mu yoksa? Öyle ya, yani kışlık bölgesinde Erzurum Palandöken'in orada bir markette bence satılması lazım. En azından bak daha adını bile bilmiyorum ya. O kayarken kayak takımının bu elle tutulan neydi onun ya? Çubuklar var ya. Onun mutlaka çok havalı bir adı vardır da. Allah kahretmesin. Konuyu kendim açtım yine. Kendi kendimi cahilliğim çıktı ortaya. Çubuk diyebildim en fazla. Mersin'de her ev yazlık demiş. Bugün Mersin 40 dereceyi hissedilecek günlerden birisiymiş. Çok sıcak olacakmış. Baton mu deniliyor ona? Zengin olsa yazlık demezdi. Bak bu da bir tespit. Batonmuş adı, bak gördün mü, öğrendik işte. Benim bildiğim baton sucuk olur ya, baton sucuk. Biz batondan o kadar biliyoruz yani. Hanımefendi siz de mi zenginsiniz? Öyleyse burada VIP bir WhatsApp numaramız var. Zengin arkadaşlar, onları dağıtıyoruz. Halktan biraz uzaklaşın diye, çok halkın arasına girmeyin diye. 40 mu bende sandım, 50. 40 dişinin kovuğuna yetmiyor insanların ya.

Kayak yapılan çubuğun adı Dımdım abi demiş. Başladık şimdi bak. Sen de bu mesajdan kaç tane var biliyor musunuz? O çubuğun adı Cukki abi demiş. Cukki, anladım anladım. Baton yazan hanımefendi yanlış yazmış. Onun ismi Bıttım Çubuğudur demiş. O çubuğun adı Tiki Tak abi demiş. Ya okuyayım mı daha? Kışlık yerlerde poşete binip kayıyoruz biz. Tabii canım, biz ne anlarız ya. O çubuğun ismi Şıp Şıp abi demiş.

0: Hepsi yanlış söylüyor. Çubuğun adı Çiki Çiki demiş. Ben doğrusunu yazdım. Evet evet baton evet. Yani sordu ki şimdi. Çubuğa bizim memlekette mırmır diyorlar abi demiş. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Yani keşke bileydim de baton deyip konuyu kapayaydım ya. Hala yazıyorlar. Çubuğa biz domdom diyoruz demiş. Abi seninle eğleniyorlar demiş. Çubuğun ismi Kiti Kiti. Ve farkında mısınız? Hep aynı yani iki tekrarlı. Kiti Kiti, domdom, mır mır, zır zır, vır vır. Bizim orada lapçık derler demiş. Sizin ona nereye ya? Palam döken tayfa diyor. Ya hepsi sallıyor bırak ben şimdi. Baton sen yazdın adam gibi inandım ben baton olduğuna tamam okey dedim. Ama onu sormuş bulunduk ya bir kere. Araya da bir de şarkı girdi ya. Oo. Bak hala bak diyor ki bizim orada çubuğa paket alıyorlar demiş. Ya acaba ne sallasam diye. Arkadaşlar bakın size bir tavsiyem var. Sabah 10 dakika erken kalkın balkona çıkın biraz sallayın böyle boşluğa doğru. Gazınızı bir alın ondan sonra programa gelin. Katılın bana ondan sonra sallayın. Yoksa inanırım. Ya bu çekirge muhabbeti nedir Allah aşkına ya? Sabah haberlerde de duydum şimdi. Burada da yazıyor herkes sofrasına bir tabak fazla koysun. Allah Allah. Nereden çıktı bu çekirgeler? Dev dev çekirgeler varmış. Ben görmedim yani çekirge çok gördüm de evde hiç görmedim ya da bahçede. Ki bizim yani böyle yeşillik bir peyzaj alanı var olsa olurdu orada da. Nereden çıktı bunlar? Gerçi şeyde hamam böcekleri çıkmıştı bir yer hatırlıyor musunuz? Ne? Sancaktepe'de. Sancaktepe'de hamam böcekleri belirmişti. İstanbul'a giriş yapıyorlarmış. Nereden ama? Ne sallayacaklar balkondan o neymiş ya? Balkondan ne mi sallayacaklar anlamadım. Ben gece gördüm 3 tane demiş Gebze'de çok korkunç. İstanbul'a giriş yapmışlar hatta çıkış yapıyorlar galiba. Trakya bölgesinden geliyorlarsa. Bizden size doğru gitmiştir inşallah demiş. Ne güzel dua ediyorsun sabah sabah. Abi çekirgeler hep vardı demiş PR çalışması bu. Ya ne alakası var ya? Çekirgeler Birliği Başkanı para mı yedirdi basına yani? Arkadaşlar farkında mısınız? Hep sivrisinekler konuşuluyor. Biraz da biz konuşalım. O nasıl bir mantık ya? Ankara'nın namık yüzünden demiş. Yok abi biz ciddi bir şey konuşmuyoruz. İyi ki var ya ben haber bülteni falan sunmuyorum ha. İyi ki böyle anchorman falan olmadı. Biz mümkün değil ciddi bir şey konuşamayız. Bizim orada çekirgeye çuçita diyorlar demiş. Allah'ım yarabbim yeter be! Bu kadar gırgır şamata yeter demiş. Ben kayak uzmanıyım o çubuğun adı hır hır demiş. Vallahi programı siz devam ettirseniz ben de gülmek istiyorum size artık. Ya sallanır da bu kadar da sallanmaz be kardeşim yani. Sen dedim balkondan sallayın diye. Efendim yanlış bir frekansta değilsiniz değil mi? Ne demişim balkondan sallayın ya? Vallahi demedim öyle bir şey hatırlamıyorum. Çubuğa bizim orada değnek deriz demiş. Bak nihayetinde mantıklı bir cevap. Ki her yerde denilmesi gereken bir şeydir değnek. Online eğitimle kayak öğrenmiştim. Kaçta uyandınız yani ey ahali? Dedin diyorlar balkondan sallayın demişim. Ama neye dedim? Başında ne söyledim sonunda? Niye ortadan cımbızla lafı çekip bana? Ne için söyledim? Kim bilir? Dakikada 68 kelime konuşuyorum burada. Abi bir ceza yapalım da kendimize gelelim. geliriz geliriz. Ha balkondan sallayın. He tamam ya. Oho. Oho. Oho. Ya balkonda çıkın, balkondan dışarıya biraz yalan atın demek istedim de şimdi niye ben bunu izah ediyorum, bir saat programı durdurup. Düzgün dinle beni. Yaşlı teyze ne? Ne dedi o? Bana mı dedi? Tamam tamam izah ettim, tamam anladım da şimdi birdenbire tokatladı programı, yemin ediyorum. Nereden sordun bunu? Ne dedin sen 25 dakika önce? Ne çubuğa ne deniyormuş? Çiko çoko mu deniyormuş?
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Geliyorum.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Abi senin Yalçın Kirman diye bir arkadaşın var mı demiş, yoksa Yalçın abi bize sallıyor mu? Evet, çok eski bir arkadaşımdır. Sallamıyordur, niye sallasın ya? Kendisi dinlemiyor, sizi elçi mi tayin etti araya yani? O çekirgelerden 5-6 gün önce gördüğümde babama söyledim. Babam, burada çekirge ne gezersen onu başka bir şeyle karıştırmışsın diye kızdı babana demiş. Şimdi haberler patlayınca yüzüme bakamıyor. Duman. Çekirge yüzünden babasıyla düşman olmuş ya. Duman. Gelir gibi dur. Yüzüne niye bakamıyor ya, Allah Allah. Bence babam biraz daha ağır konuştu ki. Çekirge burada ne arasın demeyle yüze bakılmayacak hale gelinmez. Bence biraz daha seni sanki daha açıklayıcı bir cümle kurdu sana herhalde. Olabilir mi? Ben de çekirge görmüştüm 2000 yılında yazlıkta demiş. Teşekkürler bu bilgi için. Bütün dinleyenlerimiz, sevgili Rıfat. Gerçekten de ben notlarımın arasına şu anda yazıyorum. Yani ne olacak bu çekirge mevzusu şimdi? Zararlı mı diyorlar? Açıklama var mı bir? Aranızda bir yetkili var mı çekirgelerle alakalı? Ben çekirge uzmanıyım diyen. Hakikaten insanın sırmışlıkları var mı yani acaba? Çünkü çekirge genelde bazen istilacı bir tür olabiliyor. Ama vukuatı var mı bilmiyorum. Gördüğümüzde ne yapacağız yani? Ne diyeceğiz şimdi kendisine?

Niye çalıyorum biliyor musun? Olur da benim eve gelirlerse abi her sabah çalıyoruz sizi demek. Yemin ediyorum aç abi 88.6 valla şarkınızı severek çalıyoruz.

Kedilere eğlence çıktı diyor. Doğru söylüyorsun valla. Bak onu hiç düşünmemiştim. Kediler de bir sarar ki bunlara şimdi, eyvah eyvah. Yalnız kediler de sıyırma olduğu için çekirdeğe kadar zıplar, söyleyeyim size. Geçen gün bir tanesini gördüm. Kendisinin 3 katı martıyla dalaşıyordu ya. Yiyecek sopayı oturacak aşağıya. Çekirgenin ayağında, çekirgenin ayağında narim. Buradan tüm çekirgelere sesleniyorum. Kıymetli kardeşlerim, İstanbul'u terk edin. Yani şehrin içinde olmaz anam, olmaz. Bak ne güzel yerler var. Gidin ya. İnsanlara da bulaşmayın. Doğal ekosistem içerisinde. Yeşilliğin bol olduğu. Ya senin ne işin var Allah'ını seversen Mahmut Bey'de? Seyrantepe'de ne işin var senin ya? Severek dinliyoruz. Sabahları bak şarkınızı da açıyoruz. Gözünüzü seveyim ya. Avuç kadar çekirge kedi de bulaşmaz demiş. Bak kediler hareket eden her şeye bulaşır. Çekirge kızartmaca. Taylandlı olsak derdik ki nimet ayağımıza geldi. Çekirgenin ayağında çizmesi, çizmesi, Ey çekirge kardeşlerim. Ne hoş olur tatlım senle, ne hoş... Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarken nereden geldiyseniz geri dönün. Birader bak, ben uyarmadı demeyin. Bizim kediler biraz arıza. O patileriyle basarlar üstünüze bak. Siz bıdı bıdı bıdı geri dönün anam. Ne işiniz var oğlum sizin, Allah Allah. Hatta işi gücü bırakır, millet paket lastiğiyle sizi vurmaya çalışır bak. Çekirge sürüsü bir saldırdı mı adamın donuna kadar yer demiş. İşte biz de o yüzden aramızı iyi tutmaya çalışıyoruz. Gelin yol yakınken dönün beyler. Beyler yapmayın beyler. Ben söylemiş olayım bak. Arkadaşlar arkasından yanlış bir şarkı çıktı. Yani yanlış derken şimdi bu nereden çıktı diyeceksin, bak buyur.

0: Radyolarınızın ayarıyla oynamayın arkadaşlar. İstanbul FM el değiştirmedi. Şu mübarek sesi bir duyalım ya. Çekirgeler birini arıyorlar galiba demiş. Mahmut Tuncer çok değişik bir adam değil mi ya? Ben bayılıyorum ya. Çok enteresan bir adam ya. Geldi, buyur.
1: Koştur, koştur, koştur, koştur. Benim yarim yanlar bana çabuk.
0: Arkadaşlar bir çekirgeden mesaj geldi. Bizim şarkıyı niye kapatıp Mahmut Tuncer açtın diye. Bir zıplarsam seninle bulunduğun kata kadar zıplarım demiş. Adamın canını sıkma. Koştur,
1: koştur. Kız ben sana demedim. Karşıki dağlar. Gönderme, gönderme. Gönderme, gönderme. Yarim.
0: Sabah sabah halay çekesim geldi, dur ya. Tamam Mahmut abi, jandarma. Tamam abim, tamam Mahmut abi. Tamam abi.
2: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Evet, bu sabah bunu konuşalım. Sabah mevzumuz şu arkadaşlar. Herkes lütfen fikrini versin. Zaten biliyorsunuz saçmalamada üstümüz olmayan bir ekibiz, biz bir aileyiz. Efendim, çekirgeler ne için gelmiş olabilir? 0544-886-1886. Çekirgeler İstanbul'a ne için gelmiş olabilir? Etraf kalabalık. Atış serbest. Yapıştır gelsin. Bu arkadaşlar İstanbul'a ne için gelmiş olabilir? Bak, mantık dolu bir cevap geldi. Mantık akıyor her yerinden. Akrabalarını ziyarete gelmişlerdir diyor.

0: Şimdi haberlerde gördüm. O haberi de şimdi direkt açtım. Konuyu bilmeyenler için söyleyeyim. Hanımefendi çekirgeden bahsediyor. Hani birdenbire bu muhabbetle diye şaşırmayın. Çekirgeleri konuşuyoruz ya, hanımefendinin evine giren devasa, bakın dinleyin.
1: Aşkım çok büyük. Aa, şey sıkıldı. Dur bir dakika. Masanın altında hadi. Aşkım tut onu ne olur.
0: Adil Bey'e söylüyor, masanın altına sıçradı çekirge. Çünkü hanımefendi orada ay yaptı ya, haklı olarak. Ben de olsam bu kalıbımla ay yapa, bu ne ya? Üf üf üf, demin bir tabak fazla koyun demişler de buna 3 tabak 4 tabak falan koymak da bu götürür, tuna tavus gibi yer bu, ben size söyleyeyim. Çekirgeler İstanbul'a neden geldi? Emre Mutlu Show'da bu sabah bu gizemli olayı konuşuyoruz. Sizin fikriniz nedir? Çekirgeler İstanbul'a neden geldi?

0544-886-1886. İnanılmaz saçmalamaya başladık yine. Cevapları okumaya başlayacağım. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Abi senin radyoyu arıyorlar bence demiş. Çekirgelerin gerçekten kafası çalışmıyormuş. Ben olsam Çeşme ya da Bodrum'a giderdim demiş. Gebze'ye geldilerse sanayiye gelmişlerdir demiş. İstanbul sokak lezzetleri çekmeye gelmişlerdir. YouTuber'lar bitti artık, bunlara mı geldi sıra? Abi bence manitacılık yapmaya gelmişlerdir bavulunda. Hepsi erkek mi, nereden biliyorsun? Yani amiyane tabirle sokak ağzında manita derken kız arkadaş anlamında kullanır diye. Yoksa bazı hanımefendiler de erkek arkadaşlarına manita diyorlar yani. Hatta manit diyorlar. Bence buraya gelmemişler, buradan geçiyorlar, sakin olun demiş. Ben konuştum dün bir tanesiyle.

Mahmut Bey gişelere buluşurlarsa trafikte hepsi ölür zaten demiş. Ay Allah korusun, ölmesin ya. Hiçbir hayvan ölmesin de. Ama belada olmasınlar be ha. İşte trafikteyiniz çekirgeyle tartışıyorsun yani. Sinyal vermiyorsun kardeşim ya, ben çekirgeyim, sinyalim mi var benim? Abi boş ver, diğer gelenlerden iyidirler. İyidirler, kalsınlar kalsınlar. Abi onlar uzaktan kumandalı çekirge değil, dış minnakların oyunu demiş. Ha, kameralı böyle drone gibi zıplata zıplata, düğmeye basıp zıplata. Bizi takip mi ediyorlar bizi bunlarla? Ben hep vallahi üretilmesini istemişimdir. O fikri de çok sağda sol dillendirdim. Yapan olmadı. Uzaktan kumandalı sivrisinek ya da kara sinek. Düşünsene be. Yakalaması da zor. Tam bir casus hizmeti değil mi? Drone'un küçüğünü düşün. Nokta kadar bir kamera, üf. Üf derken teknoloji anlamında üf yani. Çekirgeleri ben gönderdim diyor. Mehmet'i ziyarete gönderdim. Seçimlerde oy kullanmak için gelmiş olabilir. Diego dur Allah sen, zaten ortalık karışık. Çay içmeye gelmişlerdir demiş. Günaydın Emre, iyi yayınlar. Şile'nin ormanlarında yaşıyorum. Çekirge abartıyorlar demiş. Haber olsun diye yazılmış bir tane deli demiş. Yok, bir sürü yerde var haberler.

0: İstanbul'a el koymaya gelmişler demiş. Kötüsün aşk bellik yok. Ya yapay zekayla beni de çekirge avcısı yapamazsın ya. Ben avlamak istemiyorum. Hayvanlar yaşasın, ekosistemin bir dengesi var da niye gelmişler? Senin fikrini soruyorum ben. Turistik gezi için geldiler bence demiş. Sen var ya sen çok. Birçok çekirgeyle görüştüm demiş. İstanbul'a gelmeyiz. Köprü ücretleri çok pahalı diyorlar. Bizim orada çekirgeye çok ordak derler demiş. Dördüncü kere zıplayabilmek için geldiler. Bence onları bilen biri getirmiştir demiş. Sevmem bir daha, sevmem olur biter. Kınalı kekikler çekirgeler için hazır olduklarını bildirdiler. Ha keklikleri, ha keklikleri mi salacaklarmış doğaya çekirge avı için? Abi savaş çıktı resmen ya.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere Küçükçekmece Merter Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç Topkapı Şirin Evler aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Çağlayan aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı Temde Ataşehir Ümraniye yoğun devam etmekte. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir kap su bırakıyorduk ya demiş. Bundan sonra da sokak çekirgeleri için birer dal marul bırakalım kapıya.
1: Kabahati kimdedir? Zeytin.
0: Türkiye'ye gidelim, Türkiye'ye iltica edelim, nasıl bize de bakarlar demişlerdir demiş. Bu sevmek. İstanbul'da balkon sayısı fazla olduğu için balkona çıkıp zıplaya zıplaya sallanmaya gelmişler.
1: Gül olmuşsun dikenlerinden dedi.
0: Emre'cim günaydın, çekirgeler muhtemelen Şener Şen'den eğitim almaya gelmişlerdi, küçük çekirge. NATO zirvesi için geliyorlardı da demiş. Kine? Birinin kanadı kırılmış oldu, onu beklemişler, geç kaldılar.
1: Zeytin gözlüm uzak.
0: NATO zirvesinde yeteri kadar çekirge vardı zaten ya.
1: Şarkıları düşürürüm peş.
0: Sarışın çekirge. Kesin memleketlerinde aranmaları vardı, voltadalar abi, dönerler demiş.

0: düşürürüm peşine.
1: Şu şarkıya da beni var ya bak, yani yılların şarkısı Dramat Tarkan'ın yorumu tabi ayrı. Kuzenim gelmişti Almanya'dan, İlker bende kaldılar ya bir 8-10 gün. Abi her sabah bunu dinler mi bir adam tıraş olurken, şarkı, banyo yaparken? Ya 25 tekrar 30 tekrar dinledim. Ezberledim şarkıyı.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

Dün gece yarısı saat 3 gibi havalimanı kavşağında bir kamyonetin arkası açıldı ve 400 tane çekirge aşağı indi demiş. Kaçak yollarla geliyorlar. Durun bir dakika ya. Birinci sıçradı, ikinci sıçradı, üçüncü de hayatını mahvetmeye buraya zıplamışlar demiş. Bir arkadaşımız bir haber atmış. Efendim vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerdeki çekirgenin etçil olduğu söylenmiş. Bu işte bu sakat. Marulla da yırtamazsın kapının önüne. Döner möner bırakman lazım. Beyler bize sarmadan gidin ya. Arnavutköy'den bir görüntü var. Mahallede 100'den fazla çekirge var demiş. Sesleri zaten videodan duyulacaktır. İki tanesi eve girdi, bir tanesinin fotoğrafını da ekledim demiş. Görüntüye perdede duruyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok saldırganlar, bu konuyla ilgili hiçbir adım atılmıyor demiş. Saldırganları biraz abartmış olabilirsin. Perdede duruyormuş. Ne saldırmamıştır ki sana? Benim Marla yakalar mı acaba evde? Abi şimdi etçiyse laf da anlatamazsın. Gelir senin haberin yokken dönerden bir kındırık kopartır götürür. Bu saatten sonra döner kavgası mı yapacağız? Ne olmuşsa yolda olmuş, bizim buradakiler otçuldu demiş. Ama Mersin'in çekirgeleri şey oluyor ya. Vegan oluyor, onu biliyorum. Sakatat bile yemiyor onlar, biliyorum onları. Bazı bölgelerde pasketeryanlar var, sadece boğaz balığı yiyen. Lime lime, hadi sormadın mutlu muyum diye. Diyordun ki hayır. Abi sen işin makarasındasın ama dükkan tutmaya başlamışlar demiş. Üstüne hırpalandım. Oğlum ne ya? Emre abi sürü gibi dolaşıyorlar değil mi? Sürü gibi dolaşıyorlar mı? Zaten sürü o hayvanın doğasında bu var. Elinde tespih tek mi takılacak mahallede? Tabii sürü gibi dolaşacak. Abi dün akşam gece saatlerinde bizim burada çekirgeyle ilgili demiş laf atma kavgası yaşandı. İt sürüsü gibi anında 400 çekirge oldular demiş, kavga çıkardılar, mahalleye huzur vermiyorlar. Ya işte bak, siz aradığınız konu bu, ben biliyorum. Geçen yılda gaz çıkartan böcekler var demiş. Her yıl başka tür istila ediyor. Gaz çıkartan böcek mi? Nasıl ya? Hilmi abi sen mi yaptın? Oğlum bizim türümüz bu ya. Bir rahat dur be, bir şey demez insanlar ya. Cavit bayılır çekirgeye. Cavit kim ya? Baktılar ki sıçrama hakkı 3'ten fazla demiş. Çin'de olsa veli nimet diye yerler hepsini demiş. Ha, kedin Cavit. Vallahi o kadar güven olmuyor ya. Bir bakıyorsun Cavit'in kafada geziyor çekirge. Evin içinde tur attırıyor Cavit ona. Diye bak Cavit. 0544-886-1886. Sen de kendi fikrini söyle, atış serbest dedik. Ne dedik efendim? Çekirgeler İstanbul'a neden geldi sence? Bu soruyu sana sorsalar, açıklamayı senden isteseler, ne cevap verirdin acaba? Bence sadece turlamaya geldiler, yakında giderler demiş. Çekirgeden korkan da ne bileyim demiş. Hiç görmemiş belgesellerde sürülerin neler yaptığını. Gerçekten yiyorlar mı demiş. Evet efendim, gerçekten yiyorlar. Onlar da bizim için soruyorlar. Gerçekten bunlar
kuzunun midesini yiyorlar mı diye. Kültür farkı, bir şey diyemezsin. Birçok nedenden dolayı farklılıklar olabiliyor. Etçillerse kuzu budu yemeye gelmişlerdir. Ya gele gele niye burayı, yani İstanbul olmaz, olmaz. Seslendik, şarkılarını da çaldık uzatmadan. Yavaş yavaş toparlayın kardeşim. Ne gerek var? Böceklerden korkar mısınız bilmiyorum ama yani gördüğü anda havale geçirecek kadar korkanlar biliyorum ben. Ya ben çığlık atan erkek arkadaşım vardı ya. Arkadaşım adı Soner, dev gibi kelli felli adam. Böyle 6 yaşında kız çığlığı olur ya böyle mahallede koşuştururken çocuk. Ya sevincinden ya bir şey kızmasından, öyle çığlık attı ya. Sebebi de duvarda böcek yürüyormuş. Bazı insan da korkmaz. Ben vallahi çekirgeyi elimle yakalarım yani. Dedi ve çığlığı bastı.

0: geyik olduğunu ve abartıldığını düşünürken dün sabah yürüyüşünde en az 5 tane gördüm Florya sahilde demiş. En az 5 tane gördüm. Ve fotoğrafı da geldi, evet. Bu küçük gerçi de. Abi pek hayırlı bir mevzu değil bence bu demiş. Kimse bizim sabrımızı zorlamasın çekirge kardeş demiş. Bizim tarım ürünlerinin problemlerinden dolayı bizi teğet geçerler demiş. Tarlada yiyecek bir şey bırakmazlar diye korkmayın. Arkadaşlar bu felaketi abartmamız gerekiyor. Bir çekirge istilasına maruz kalırsak biteriz demiş. Zaten panayır yerine döndük. Bir bunlar eksikti. Öyle bir istila yok, abartılıyor demiş. İstila deme, ya biz demedik yani, haberlerde öyle diyorlarsa bilmiyorum ama neden geldiler yani? İnşallah virüsü yiyorlardır demiş. Hanta virüsünü yok edebilirler mesela. Virüsü nasıl yiyecek abi hayvan? Abi vazgeçmişler, dönüyorlarmış diyorlar, ne diyorsun demiş. Birisi mi söyledi? Arkada ortak tanıdığınız mı var? Onlar mı söyledi? Kediler çekirge yerler demiş. Yakında şehirde bir sürü yerde demiş. Uçan kediler görmeye başlar. Zıplaya zıplaya yakalayacaklar onları. Bir tanesi bizim de eve girmişti demiş. Sabaha kadar bulamadık, cinnet geçirdik, uyku haram oldu demiş. Korkulacak bir şey yok. Sınırlarımıza tam donanımlı kedilerimizi gönderin yeter demiş. Söylentiye göre İran'a dönmüş demiş çekirgeler. İran'a doğru döndürmüşler rotayı demiş. Kim takip ediyor bunları ya? Emre günaydın, bu çekirgeler nerenin çekirgesi acaba? Toplanabilirse güzel ticaret olur bence demiş. Herkes ekmeğinde var ya. Çok zıplamasınlar, burada akıllarını alırlar demiş. Benim kedim çekirge yakalama uzmanıdır demiş. Büyük olanlar kuş gibi uçabiliyor demiş. Dün çok uğraştı, yakalayamadı. Eyvah eyvah demiş. Şehirdeki kedilere kolay gelsin. Uçan kediler lafı çok güzeldi ama. Havada dört dönüyorlar değil mi yakalayabilmek için. Bir reklamlar hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Al işte buyur. Manisa'nın Gördes ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için koruma altında olan ve dünyanın en güçlü böcek türlerinden biri olan geyik böceği Lucanus cervus görüntülenmiş. Abi yani görüntüleniyor da. Hocam doğanın dengesinde insanoğlu bozmadı mı ya? Yani niye bu hayvanın dengesi bozulsun değil mi? Yani şey nesli tükensin. Sebep kim? İnsanoğlu. Oraya kazmayı vur, buraya sondajı vur, orada petrol ara, burada altın ara, oraya inşaat dik. Hayvanların dengesi bozuldu. Tabii ki doğanın dengesi bozuldu. Sadece bizim ülkemizde değil. Dünyanın her yerinde böyle. Yani ekolojik sistem o kadar zorlanıyor ki artık maalesef. Onların da yaşam hakkını elinden insanoğlu alıyor. Çünkü yaratılmışların en kötüsü. Hem en iyisi hem en kötüsü insanoğlu.

kasap. Çekirgeler onlardan alışveriş yapıyor. Hani ortada orada savaş durmuştu, hani barış gelmişti demiş. Biraz da insanları konuşalım. Konuşalım. Daha o zaman şeye barış getirdim dediği zaman Sayın Trump ne demiştim? Yani imkanı yok. Sallıyorlar. Hatta buradan İran'dan dinleyen arkadaşımız var. Şu anda bile dinliyor. O bile o değil galiba, başka bir arkadaşımız yazmış da abi savaşa devam ederler yani. Halk da inanmıyor böyle bir şey olacağına. Alan memnun, satan memnun gibi bir şey, ben anlamıyorum ki. Bizim anlayamayacağımız başka hesaplar var bu işin içinde. Bilemedim. Onlar çekirge değil, CIA'nin robot ajanı demiş. Çubuğun adı da kayak oltası. Toplu cevap vermiş her şeye. Belki keleleri yerler iyi olurlar, madem et olurlar demiş. Aman keleden de şu kadarcık et çıkar be. Oğuz Alper'in bu işe bir el atması lazım demiş. Bir el atmadı, o iş kalmıştı. Yakalamayı becerenler İstanbul trafiğine atsın birkaç tanesini de bak nasıl tövbe edip geri dönüyorlar demiş. Daha bunlar iyi günlerimiz, daha değişik şeyler olacak demiş. Ne kadar moral yani pazar sabahı, şey pazartesi sabahı. Pazar değil değil mi bugün? Eğer bugün pazarda ben geldim yayın yapıyorsam bir tuhaf olurum ha. Yapmadığım iş değil daha önce. Cumartesi sabahı kalkıp duş yapıp, bak ayılamamışım bile. Duş yapıp arabaya binip yolda fark ettim o günün cumartesi olduğunu. Hazır çıkmışken de gelip program yapayım dedim. Çünkü neden? Radyoma söylüyorum. Yani mikrofonuma söylüyorum. Biz seninle ekmekle toz gibi, yaz gününle buz gibi. Sözleri de bilmeden tabii. Ayrılamayız.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
9: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, Eitiz, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
10: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
10: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Evet, yani yangın sezonunda olduğumuz için maalesef yangın haberleri de geliyor. Umarız bu sezonu en az kayıpla atlatırız. Yeşilliklerimiz adına, ormanlarımız adına. İşte maalesef o zıkkımın izmaritini atmak, cam şişe atmak. Mangal hastalığımız var memleketçe. Tam olarak söndürmeden olay mahallini terk etmek. Ondan sonra olan biz oluyor. Olan bizim memleketimizin ciğerlerine oluyor. Yazık, günah. Çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Sizin dikkatli olduğunuzu eminim ama çevremizi hep uyarmamız lazım. Maalesef her sene gerçekten bıktık ya. Olmaması gerek. Telafisi çok zor çünkü. Yani bir ağacın yetişebilmesi için onlarca sene gerekiyor. Ömür vefa etmez yani kaybolanın geri gelmesi. İleriki nesiller için onlara miras bırakacak ormanlarımızın böyle yanması, dikkatsizlik, ihmal. Bazen kasten yangınların %75'i, bu benim uydurduğum bir şey değil arkadaşlar, bu resmi istatistik, insan kaynaklı çıkıyor %75'i. Resmi kayıtlarda bu böyle. Demek ki ne kadar çoğunluğunun insan hatasından, ihmalinden çıktığını göre göre hala daha bu hatalara devam edersek olan bize, olan bizim memleketimize olacak ya. Şimdi sabah mevzusu 2. B, A, B diye ikiye ayırdım bu sabahkini. Çekirgelerle ilgili yeteri kadar güldük. Teşekkür ederiz cevaplarınız için. Merak ettiğinden soruyorum. Beni karıştırmayın ama benle ilgili cevaplar gerek yok. Efendim, hangi ünlüde güvenilerek borç verilecek bir tip var? Ya şu benden borç istesin, güvenirim veririm, o da bana geriye öder. Hangi ünlüden bahsediyorum senin için? Ünlü olması yeterli. Branş önemli değil. Futbolcu olur, basketbolcu olur, sinema oyuncusu olur, tiyatro oyuncusu olur, dizi oyuncusu olur. Siyasi olur, hiç fark etmez. Haluk Levent mi? Arkadaşlar arka... Oho, tamam, bunun şakasını yapmayalım ya. Yargı sürecinde olan bir şey için bu kadar bak herkes aynı şeyi. Yani hangi ünlüde böyle aldığı parayı geri verecek bir tip var yani. Anladın değil mi ne demek istediğimi? Beni yazmayın arkadaşlar. Bana yazılanları vallahi gerek yok. Eksik olmayın. Yani ünlü aurasından ziyade ya şunda mesela atıyorum benden 100 bin lira istedi ve param var. Geri veririm, sonuna kadar da geri öder. O güveni bana veriyor. Diyebileceğin ünlü kim? Buray. Bir garip olur içim. Ajdar mı? Ajdar geçen gün bir YouTube programına katılmış. 1 yaşında yaşadığı bir anıyı anlatmış. 1 yaşında. Acun Ilıcalı. Volkan Demirel. Bu konulara girmeye başladın da inşallah dernek kurmazsın abi demiş. Allah bize bir kuruş haram yemeği nasip etmesin. Tarkan demiş. Düşse Tarkan borç istiyor. Unutmamalı. Doğu Demirkol demiş namazından yazında. Doğu da ödeyemeyecekse şeyler günü geçtiyse. Vallahi abi ben... baktım yani maddi duruma bir baktım. Vereceğim diye hesapladım ama ucuma değil abi. Ali Sunal. Emre kesinlikle Tarkan demiş. Ben gönlümü eğlerim. Bazen umutla dolar. Coşar. Hangi günlü demiş benden borç istemeye düşmüş de direkt batmıştır demiş. Bülent Ersoy demiş. Bak demek istedim, anlıyorsun değil mi? Yani o güvenilir tip, hangi ünlüde o güvenilir tip var senin adına? Gelip Tarkan niye senden borç istesin? Gerçi Haluk Levent istediğine göre Tarkan... Ama en azından Tarkan kendi işini yapıyor bir tek Allah'tan. Ben bu ünlüye güvenirim, gözüm kapalı varımı yoğumu veririm. O da bana söz verdiği gibi gerisini getirir ve borcu kuruş kuruşuna iade eder. Dediğin kim? Borç demeyelim de mesela altınlarını falan emanet etmek diyelim. Niye, o da borç olmuyor mu? Altın olur, gümüş olur ya, borç vermek bir şeyi. Tutup mikrodalgaya ödünç vermek gibi değil. Ya diyelim ki 5 tane burma bileziğini istedi Mustafa Sandal. Kime güvenirsin yani? Ünlülerin güvenilirliğinin çok konuşulduğu bir dönemdeyiz ya. Kime güvenip gözüm kapalı verirdim dediğin? Sergen Deveci mi? Olabilir. Ferdi Tayfur kesin geri verirdi demiş. Ben hakkımı Müge Anlı'dan yana kullanıyorum. Müge Anlı hem geri verir hem sana geri vermeyeni de bulur 10 dakikada. Blok 3 ve Semih Cenk demiş. Kimi seviyorsa dinlemeyi onları söylüyor. Sergen Yalçın demiş. İroni ya da şaka değil, gerçekten Oğuzhan Uğur demiş. Müge Anlı cevabı çok fazla geliyor. Vay be, Müge Anlı'ya bak, nasıl bir güven oluşturmuş değil mi halk üzerine? Buray. Seda Sayan. Eşime sormam lazım Emre, ondan habersiz bir kuruş borç veremem kimseye. Tamam sert erkek, tamam. Tamam maço. Sen sor, haber verirsin bize. Sibel Çekilli demiş. Euro bazında mı? Emre Tarkan'ın geçmişine 90'lara git bak demiş. Sanki ben uzayda yaşıyordum. Öncesinde hep hayata karşı duruşu mükemmeldi demiş. Hala da öyle, davranışları, söylemleri vallahi tek geçerim. Herhalde bizim bir tanecik Tarkan'ımız ya. Zendaya demiş. Zenda kim abi ya? Oo, çıtaya bak, Jennifer Lopez. Arkadaşlar beni yazmayın, bana verirseniz geri alamıyorum bak. Belli olmaz yine de bak, ne o insanlık hali bu yani. 0544-886-1886, hangi ünlüde borcunu geri verecek tip var, kime güvenirsin?
1: Şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

de borç verirsen geri alabileceğin bir tip var. Hangi ünlüye güvenirsin bu konuda dediğim zaman verdiğin cevaplar gerçekten çok enteresanmış. Trump demiş. Babası bile güvenmiyordur ona da. Serkan Keskin demiş, adamın dibidir. Aa Serkan ya, Serkan tabii ki. Hiçbir borç mevzusu olmadı aramızda ama çok güvenilir bir adam olduğu kesin. Rica ederim, siz uzayda değil bilakis bugünün hayatın tabi içinde yaşıyorsunuz demiş. Estağfurullah efendim, ne kadar kibarsınız, sağ olun, ben latife yapıyorum. Siz bakmayın, benim akli dengem tam yerinde olmadığı için ben lambur lumbur konuşurum. Serdar Ortaç demiş, borç verirdim. Hiç değilse şeffaf adam demiş. Acun geçen aradı, 5 milyon dolar hesabı at dedi. Birkaç güne 5 milyon 100 bin geri öderim dedi demiş, çok güveniyorum. Aga dur, ortalık karışık bak bu. Bu hesabı atmalar, IBAN'lar falan bak. Net Şenercan demiş. Namuslu filmi izlenilmiş defalarca. Büyük ustaya selamlarımızı gönderelim buradan. Mabel Matiz demiş. Baba göbek yaptı, ülkeyi salladı. Kim bu ya? Level C5 mi bu? Bu ne oğlum, bu nasıl fotoğraf? Olabilir, bazen insanlar kilo olup verebiliyor. Haluk Levent demiş, Murat Kıroğlu. Çözeriz senin işini Murat ya. Mehmet Şimşek demiş. Musluğun başı olduğu için Sayın Bakan'ı söylemiş herhalde. Abi Yalın abi demiş. Yalın abi. Emre yanlış sordunuz. İhtiyacı varken geri veren olsaydı daha iyi olurdu. Ne demek ihtiyacı varken geri veren? Yani şu anlamda soruyorum. Hangi ünlüde, ya bu ünlünün ünlü olduğunu geçelim, bir kenara koyalım. Herkes tanıyor diye senin fikrini merak ediyorum. Yani hangi ünlüde borç versem geri alırım, beni asla zor durumda bırakmaz, verdiği sözü tutar tipi var senin için. O ünlüleri konuşuyoruz yani aslında bir yandan da. Sizin gözünüzdeki bakış açınızı öğrenmiş oluyoruz. Aziz Yıldırım demiş, ne kadar isterse olur. Vallahi bak, ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben Galatasaraylıyım. Hasta Galatasaraylıyım. Bunu hiçbir zaman da inkar etmedim. Ama bütün takımlara saygım var. Hep de söyledim. Ama ben Aziz Başkan'ı seviyorum abi. Başkanken de seviyordum. Çok sempatik geliyor bana. Biraz sinirli. Evet tamam, olabilir. Ama çok babacan bir adam. Yani ben Aziz Yıldırım'ı hep sevdim. Fenerbahçe'nin de şu anda başında en büyük rakibimiz, en büyük ezeli rakibimiz. Fenerbahçe'nin başında olması, daha doğrusu Aziz Yıldırım'ın sporun içinde olması beni mutlu ediyor yani, dürüstçe söyleyeyim size. O kadar özü sözü bir ki yani, dilinin ucunda her şey. O yüzden kendisini severim, gerçekten severim. Yani düşman değiliz, rakibiz. Rekabet olmazsa spor olmaz, spor olmazsa o alanda, spor anlamında rekabetin anlamı kalmaz. Dolayısıyla ben Aziz Başkan'ı seviyorum. Sevdiğim için de kendisiyle aram hep iyidir yani. Şahsi bir diyaloğum yok ama hani bir yerde bir Aziz Başkan lafı geçtiğinde ben severim, sevinirim yani. Diğer başkanlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bazen Galatasaray'ın başında başkanlık yapanları bile sevmediğim olmuştur.

0: Hatta bir tane tarihi geçti, hazır Dünya Kupası da bitti. Son kere bir dinleyelim isterseniz. Şöyle bir neşelenelim mi birazcık?
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası ile alakalı ve yeni seçilmiş bir...
0: Arkadaşlar bilgiler eksik olabilir ama birazcık tebessüm etmeniz için 3-4 dakikalık bir sekans bu. Dinlerseniz sevinirim, dinlememiş olanlar için.
1: Başkan yaşlandı diyorlar. Yok işte efendim kadrosu adam 17 bin oy mu kaç oy aldı bilmiyorum. Kendisini hattımızda Aziz Başkan'a bir bağlayalım. Arkadaşlar hattımızda Aziz Başkan var. Bağlayalım bir. Alo başkanım.
2: Bir şey bağlayamıyorsunuz bak.
1: Özür dilerim. Şey ya. Başkanım özür dilerim. Arkadaşların hatası, kusura bakmayın. Hemen ben sizi beklettik galiba. Bir 6 saniye kadar beklediniz ama ne olursunuz affedin beni. Nasılsınız, iyi misiniz? Ellerinizden öperim.
2: Sağ ol, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim Aziz Başkanım. Tebrik ediyoruz öncelikle. Yani tekrardan başkan seçildiniz. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun.
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Gerekirse... taşın altına elimi sokarım dedim. Elimi soktum ya. Yapacak bir şey yok.
1: Kıymetli
2: mecbur
1: başkanım,
2: yapmak zorunda kaldım.
1: Kıymetli başkanım, yani ben bir Galatasaraylı olarak beni seversiniz, sayarsınız. Bilirim yıllardır bazen kızarsınız. Yok kilo ver, yok işte yürüyüş yap, spor yap. Sporla alakalı ol, bir şeyler hep dersiniz. Ben de gerçekten ellerinizden öpüyorum. Fenerbahçe'ye öncelikle başkanlığınız tekrardan hayırlı olsun. Nedir hocam başkanım, yeni projeler ne var ne yok? Nedir durum şu anda? Kısa bir sizden bilgi alabilir miyim?
2: Yani proje şöyle ya, arkadaş bırakmamışlar ki ya, bize şey bırakmamışlar ya.
1: Neyi bırakmamışlar?
2: Derinlik bırakmamışlar. Derinlik arkadaş ya, ne yapmış bu arkadaşlar? Bilmiyorum ki takımı ne hale sokmuşlar. Fenerbahçe'yi ne hale sokmuşlar ben anlamadım ya.
1: Başkanım internette çok dönen bir transfer müjdeniz var. Real Madrid'den bir futbolcu alacakmışsınız. Kim alacaksınız acaba?
2: Yani Madrid'den ben şimdi onu da söyledim mi, onu mu istiyorsun?
1: Söyleyin başkanım ya, bir müjde olsun bizim dinleyenlerimize de, bir kıyak olsun ya. Yani ağzınızdan çıkıversin ya kazayla, ne olacak yani?
2: Şöyle bir şey düşünüyorum ben, tamam mı? O golcü müydü ben?
1: Golcü
2: şey,
1: evet başkanım, golcü söylemiştiniz. Hatta bayağı döndü Reels'ları internette, Instagram'da.
2: Tamam, şimdi şey yapacağım. Kocaeli Spor'dan Serdar Dursun'u Real Madrid'e göndereceğim. Ondan sonra Fenerbahçe'ye getireceğim. O zaman ne oluyor? Real Madrid'den bize gelmiş oluyor.
1: Evet başkanım, doğru söylüyorsunuz. Yani önce Serdar Dursun'u Kocaeli'den gönderiyorsunuz, sonra geri alıyorsunuz. Bence çok mantıklı. Avrupa'dan bir transfer müjdeniz var mı başkanım?
2: Avrupa'dan da var. Tabii, olmaz mı ya?
1: Ama söylemek Avrupa'da... istemiyorsanız siz bilirsiniz. Gizlilik esasında yürütüyorsunuz. Ben biliyorum sizin stratejileriniz çok derin yani. Bu konuda çok titiz çalışıyorsunuz ama böyle İstanbul efendim dinleyenlerine şimdi, belki... Buyurun efendim, buyurun. Buyursunlar.
2: Ben söylüyorum bak, futbolcu söylüyorum. Ondan sonra gidip alıyorlar o adam. Bir şey uğraşıyorlar. Fiyatı yükseltiyorlar.
1: Doğru doğru başkanım. Ben buna karışamam sen, yani.
2: Mbappe. Mesela Mbappe.
1: Kim başkanım? Anlamadım.
2: Ağzımdan yanlışlıkla çıktı bak.
1: Tamam başkanım, artık ağzınızdan kaçtı da ben kim olduğunu duyamadım tam.
2: Mbappe.
1: Mbappe.
2: Aldım Mbappe'yi. İkili ekmek alıp eve gideceğim. Tamam mı?
1: Ha bu bizim... Anladım başkanım. Affedersiniz ben. Aklıma Pepe geldi. Bu çizgi film var ya, onunla alakalı böyle bir... Dedim ki acaba bir latife mi yapıyorsunuz? Mbappe'yi inşallah.
2: Pepe'nin dedesini de alacağım. Teknik direktör yapacağım. Onun da sağ kenarında bağıracak oradan. Tamam mı? Pepe uzun oyna Pepe.
1: Başkanım, siz Türk futboluna gelmiş geçmiş en kıymetli başkanlardan birisiniz. Ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Sizin alamayacağınız bir futbolcu bence yok. Siz yeter ki kafaya takın. Son bir sorum var başkanım. Yorgun musunuz başkanım ya? Yani yaş kemale ermiştir. Artık bizler bile yaşlandık. Siz benim çok büyüğümsünüz. Ellerinizden öperim ama bir böyle bir mental yorgunluk var mı futbolla alakalı? Türk futboluyla alakalı sizde?
2: Bak şimdi ben de yorgunluk olmaz. Mesela kızım gitmiş makarna yemiş 6000 TL tutmuştu ama ben yorgun olsam ertesi gün onun hesabını sormaya gider miyim sabahın köründe?
1: Sordunuz mu başkanım hesabını?
2: Gittim hesap sordum. Niye 6 bin lira dedim bu makarnanın.
1: Başkanım
2: dedim,
1: sürekli bir hesap sorma durumu var sizde. Yani hakikaten hakkınızı hiç yedirmiyorsunuz. Helal olsun ya.
2: Hesap sormadan o iş olmaz. Önce hesabını verecek. Dünya Kupası'nda finalini Kadıköy'e getireceğim.
1: Son sorum oydu. İnşallah başkanım. Evet. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin durumuyla ilgili kısacık bir yorum daha alayım. Ondan sonra sizi daha tutmayayım. İstirahatınıza devam edin.
0: Dünya Kupası'nda Türkiye'nin nereye kadar gidebileceğini planlıyorsunuz ya da Türkiye ile ilgili bir mesajınız var mı?

Sevgili İsmail Baki Tuncer'e teşekkürlerimizi iletelim. Dünya Kupası serüvenimiz biraz daha sürseydi kendisiyle devam edecektik ama kısmetimiz o kadarmış. Çok başarılı bulduğum Türkiye'nin en yetenekli taklit sanatçılarından birisidir, hatta en yeteneklisidir benim gözümde. Buradan selamlarımızı gönderelim sevgili İsmail Baki Tuncer'e.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Senin için.

Adam Teoman'dır demiş. Ben yurt dışına gitmeyi sevmiyorum. Eminönü'ne gitmeyi seviyorum. Daha az çalışacağım, daha çok dinleneceğim. Keşke hayatta olsalardı Edip Akbayram, Cem Karaca, Barış Manço. Yaptıkları yeri acıtmasın hasret ve özlemle demiş. Ne kadar güzel bir mesaj. Bizim ünlülerin hepsi vefat etmiş. Hulusi Kentmen derdim demiş. Kadir İnanır, Kemal Sunal ve niceleri, evet. İlber Ortaylı'ya borç verirdim demiş. Allah rahmet eylesin. Icardi'ye verirdim ama gitti demiş.

Neşet Ertaş. Varını yoğunu, aileni, evini, barkını teslim et demiş. Gözün arkada kalmasın. Ne kadar değil mi? Bak orada ne kadar saygıyla andığımız. Allah rahmet eylesin.

Neşet Baba vefat ettikten sonra benim bir hatta GSM şebekesiyle davalık olmuştum. X üzerinden, o zamanlar Twitter'da adı, attığım bir tweetten dolayı toplum galeyana gelmişti ki haklıydık. Neşet Ertaş şarkıları 1 lira diye o zaman kampanya yapmışlardı. Adamın daha cenazesi kalkmamış. Ayıptır ya. Dedim ki yani bir insanın vefatının üzerinden ticari kaygı gütmeniz nasıl saçma bir şey yani. Tabii tweet'i kaldırmamı istediler, kaldırmadım. İşte avukatlar bilmem ne falan filan. Ya bir şey yapamadılar, bir şey çıkmadı ama benim o haklı isyanıma toplumda destek vermişti o zaman. Olmaz yani, öyle olmaz. Konser sırasında ceketini çıkartırken izin isteyen bir sanatçıdan, konserlerde ağzını çalkaladığı suyu dinleyenine tükürenlere kadar evrildi sanat camiası maalesef.

aklımıza gelmişken. Bir tıngırdatmayalım mı ya?

Gönülde yağmur yağmur boran olunca, akarcan özümde sel gizli gizli, bir tenhada can cananı bulunca, sinamı yaralar yar oy, yar oy, yar oy. Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü delilmez, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Gönülden gönüle yar oy, yar oy, yar oy. Yol gizli gizli.

0: gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptır apt altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.
3: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: Evet, yine yani hava durumlarında ve haberlerde, haberlerle hava durumunu karıştırıp habar durumu gibi bir şey söyledim ama siz anlıyorsunuz beni artık. Kendimi çok zorlamıyorum, anlayacağım. Altyazım var benim. Aşırı sıcakların geldiğini söylüyor. Salı günü özellikle yarından sonraki 4 gün aşırı sıcak olacak. Marmara bölgesinde de İstanbul'da bile hissedilenler 40'ı bulacakmış. Ben hatta şimdi bunu teyit etmek için
1: sesini duymam lazım.
0: Hava durumuna şöyle bir bakalım. Direkt MGM'nin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasından.
1: Kalbini kalbime
0: bakalım. Evet, salı günü 34 derece diyor. Hissedilen 40 dediği bu herhalde olursa gerek.
1: Allım.
0: Bugün de 33-34 dereceleri bulacak İstanbul. Tabii ki Bursa, Kocaeli. Şimdi Diyarbakır, Antalya'ya, Adana'ya hiç girmiyorum, İzmir'e falan.
1: Yanımda görmem lazım.
0: Bir de memleketime bakayım. Abi bir şey değil ya, hissedilen 41 falan, 42. Yani normal derece 38 olduğu için hissedilen... Sen düşün artık. Yıllardır bu işi yaparım, hep de bunun geyiğini yaparım. Hissedilen neye göre, kime göre? Benim hissettiğimle 46 kilo bir hanımefendinin hissettiği bir oluyor mu acaba? Olur mu hiç böyle?
1: Ben başkası hüsran. Gel hadi gel otur meydan. Bize dön bir bak, sevinçten ağla.
0: Ne zamandır Edip Akbayram çalmıyorsun demişler.
1: Umam ben sevdim çok. Sana ev şu...
0: Edip Baba çalınmaz mı ya?
1: Burada

Daha söylemeden artık o kadar alıştınız ve o kadar iyi kalplisiniz ki o kadar seviyorum ki sizi anlatamam. Ben daha veda ediyorum demeden kapanış yoklamasını kendiniz başlatıyorsunuz. Evet, kapanış yoklamasıdır. Yok yazılmak istemiyorsan hemen bir tane emoji atarsan bana, hala burada olduğunu göreyim. Çünkü sana göre uzun zamandır, ki bana göre de öyle, duymayı beklediğin, vay be zamanında ustalar neler yapmış dediğin bir şarkıyı bizzat sana kendim armağan ediyorum. Seni çok seviyorum.

İyi ki buradaydın. İyi ki vardın, her zaman var ol. Kimler buradaysa bir emoji atmaları yeterli. Ne kadar kalabalık olduğumuzu bir kere daha görelim en azından giderken. 0544-886-1886. Efendim, Emre Mutlu Show'un yine sonuna geldik. Pazartesi gününü beraber şamarladık gibi geliyor bana. Tokat attık, tokat. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Bugün seni kimsenin üzmesine izin verme. Hiçbir şeye kafana takma, her şey geçici, bunu biliyorsun. Hepimizin derdi, sorunu, stresi, kederi var. Allah sağlık versin ilk önce hepimize. Allah'ım dertlere deva, hastalara şifa versin. Unutma ki en karanlık gecenin bile sabahı oluyor. Kendini iyi hissedebilmek için yapabileceğim bir sürü seçeneğin, alternatifim var. Düşün en azından. Çok daha zor durumda insanlar var, onlara iyi şeyler dile, onlar için iyi şeyler düşün. Ki hep iyilik seni bulsun. Ağzından çıkan söz niyet gibi oluyor. Bunu ben yani bu yaşlarda anladım. O yüzden hep iyi olacağız. Bedenimiz, akli dengemiz, sağlığımız, sıhhatimiz hep yerinde olsun. Hep yerinde olacak Cenab-ı Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum, ben gidiyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Bu şarkı için emoji atmaya devam et. Burada olduğunu göreyim, atmayanlar var. Dinleyip hala emoji atmayanlar var. Coşkuyla gidelim. Aç şimdi sesi. Ver bakalım coşkuyu. Kendine çok iyi bak. Seni seviyorum. Yarın sabah görüşürüz. Canım dinleyenim, hoşça kal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü girişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Atışehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar. Serdar Koçak ben. Sevgili Onur Alp İzgi, Tan Atalar ve Yalçın Alaca ile birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, Dünya Kupası Özel'in son programı. Şimdi dün akşam maç başlarken dedim ki lütfen bu maç uzatmaya gitmesin. Ben sabah yayıncısıyım. Böyle gece 12-1 izlemek istemiyorum ama uzatmaya giden birçok final gibi bir maç oldu. Yalçın, seninle başlayalım mı? Nasıl buldun maçı?
3: Bence çok keyifsiz bir maçtı aslında. Ben de uzatmaya gitmesin diye çok dua ettim. Yani ben de sabah erken kalkıp gelen biriyim. Sonuçta yayınım 14'te ama yine de erken kalkıp geliyorum. Çok keyifsiz bir maçtı. Uzatmalara gideceği zaten ilk yarıdan belli oldu. İspanya Arjantin'e karşı biraz daha baskın oynadı. Ama bana deseniz ki dünün oyuncuları kim? İki takımın da kalecileri. Ben öyle söylerim yani. Ve tabii ki İspanya, bence var ya, dünyanın yarısından fazlası İspanya alsın bu Dünya Kupası'nı diye dua etmişti.
1: Daha önce Arjantin aldığı için.
3: Arjantin aldığı için belki de. Yani üst üste Arjantin alması karşı.
2: Arjantin kavgaya, Arjantin kavgaya gelmiş gibiydi ya. Evet. Sanki adamları dövmeye gelmiş gibi oynadılar.
3: Ama yani sonuçta İspanya mental olarak da hazırlanmıştı. Arjantin bir zaman sonra artık fauller bir hayli fazlalaşmaya başladı. Saha içinde görmek istemediğimiz tabii ki pozisyonlar da vardı. Onlar çok fazla olmaya başlayınca ama İspanya yine de sakinliğini korudu.
1: Tan, sen ne diyorsun?
4: Yani o kadar dayağa rağmen soğukkanlıklarını korudular. Oyun düzenini bozmadılar. Evet. Zaten çok iyi takımdı. Yani o Barcelona'dan da gelen o futbol kültürünü çok iyi yansıttılar. O yüzden ilk benim maça başlamadan önce biraz Arjantin bende ağır basıyordu Messi'den dolayı. Ama
1: şey,
4: maçın 10-15 dakikadan sonra ben İspanya'ya döndüm. Çünkü hem Arjantin'in yaptığı, İngiltere ile anlıyorum o dövüş olayını. Hani kendi aralarındaki o geçmişteki savaştan dolayı da bir hırçınlaşma vardı iki takımda da. Ama İspanya'ya karşı o davranışları açıkçası hoşuma gitmedi. Ve çok yani hak etti İspanya.
1: Adamlar ama 90 dakika neredeyse şut çekemedi Arjantin.
2: Çekemedi.
1: Normal şut bile yok.
2: Tabii.
4: Gol yedikten sonra iki atakları oldu.
1: Yani Messi gerçekten en sönük maçlarından bir tanesine oynadı.
2: 15. dakikadan sonra dediği gibi Tan'ın da bence Arjantin de kabul etti. Anladı yani kazanamayacağını. Aha. O yüzden sertleştiler zaten.
1: Ve asıl maç aslında keşke final maçı olsaymış dediğimiz üçüncülük maçı. Ben
2: o halı saha maçına benziyor ya.
1: Bayağı yani.
2: Alan gidiyor.
1: Sürekli gol oluyor.
4: Onların kafa rahat olduğu için bence keyifli maç oldu. Yani biraz keyfindeydi işin. Üçüncülük, dördüncülük çok önemli değil orada. İki takım da kasmadı. O yüzden keyifli maç.
1: Tamamen bıraktılar yani.
3: 10 gollü. Ama şimdi aslında şunu da konuşmak lazım. Sizce o iki takımdan hangisi iyi takım? Yani ilk yarı gol olup yağan İngiltere mi? İkinci yarı
2: Fransa canım.
3: İngiltere'ye kök söktüren Fransa mı?
1: Ya Fransa ciddiye almadı. Öyle gözüküyor maça.
2: O şampiyon olmayı bekliyorlardı. O maçı gibi gördüler biraz. Bu arada en çok mesela beğendiğiniz gol hangisi? Bütün Dünya Kupası'nda. Şu anda ortaya bir şey yaptım.
1: Hangisi?
2: Size.
3: Çok zor soru sordun
1: evet
3: şu anda.
1: Ya. Onu 4 yıl sonraki programımızda Onur konuşalım. Güzel bir
2: Tamam, daha kolay bir şey. Mbappe şey oldu mu? Gol kral oldu mu?
1: 21.
4: Olmuş. Olmuş
3: değil mi? Tabii ki. Çünkü
2: hatta Dünya Kupalarının en
4: Messi
2: çok
4: atamadığı
3: şeydi. Evet, Messi atamadığı için şu anda Dünya Kupası'nda gol kralı Mbappe.
1: Pekala arkadaşlar, güzel bir yaklaşık bir ayı birlikte geçirdik. Evet. Dünya Kupası özelde son
2: yeni
1: programımız bugündü.
2: Yeni iş teklifleri de var.
1: Spor olarak. Pekala, teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklığı

0: sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Şimdi bugün İstanbul FM'de yalçın.net'e size bir soru sorarak başlamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Eğer izin verirseniz. Ama çok ciddi söylüyorum, acayip merak ediyorum. Şu hafta sonu, özellikle hafta sonu çekirge istilasından nasibini alan var mı aramızda? Vallahi. Ya bir dakika. Bu ne çekirge istilası? Zaman zaman oldu ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Yani herkesin evinden, buna ben de dahil. Evet. Böyle dana gibi çekirgeler çıkınca vallahi dedim ki ben pazartesi günü İstanbul FM dinleyicilerine soracağım. Çünkü sosyal medyada herkes bir çekirge paylaşmaya başladı. İşte elinde tutan mı dersiniz, ne bileyim ona su veren mi dersiniz, camda ona bakarken videosunu çeken mi dersiniz? Ben akıl etmedim tabii ki öyle bir şeyi. Gece 3.30'da yaşadığım için bu çekirge olayını. Vallahi ya soruyorum, gerçekten şu çekirge mesela işte Balkanlardan gelen bir çekirge istilası varmış. Yani İstanbul üzerinden de geçtikleri için artık ne kadar açık kapı pencere varsa hop içeri daldılar. Vallahi yani çok kısa anlatacak olursam biz bunu cumartesi gecesi 03.30'da yaşadık sevgili dinleyiciler. Yalnız çok enteresan bir sesle uyandık. Yani bizim evimizin içinde alarm yok. Apartmanda da alarm yok. Ama kameralar var, yanlış anlamayın. Şimdi öyle bir sesle uyandık ki alarm sesi, yani başka bir şey değil. Nereden geliyor? Oradan mı, buradan mı, dışarıdan mı? Belli de değil yani. Böyle yayılıyor etrafa çember gibi ses. En sonunda bir baktık ki perdeye konmuş kocaman kahverengi bir çekirge misafirimiz olmuş bizim. Ya yani o istiladan nasibini alanlardan biriyiz biz. Bilginiz olsun. Vallahi acayip ya. Yani bir şey söyleyeceğim. Çekirgeden korkan, hani tiksinen biri değilim ama çekirgenin boyutu çok büyük olunca yani vallahi bir sorayım dedim. Bak hemen geldi bir mesaj. Diyor ki balkona zıplayıverdi diyor. Ha fotoğraflı. Ay aynı kız. İşte bu. Kesin akrabalar. Aynı bizimkini. Ya halasıdır ya amcasıdır falan. Aynı bu. Evet, kahverengi. Kocaman ya. Vallahi böyle. Yalçın Bey çekirge diyordunuz, atmadan edemedim diyordu. Aha. Bu işte ya. Hepsi birbirine. Yani kahverengi olunca bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi söylüyorum ya. Böyle bir şey var mı? Abi ben yaşamadım ama bu Balkanlardan neden iyi bir şeyler gelmiyor? Soğuk hava dalgası, yağmur, çekirge, sıcak hava dalgası. Bence çekirgelerin suçu yok diye de yazmış dinleyicimiz. Vay abi ya. Çok ciddi söylüyorum. Hani asla öldürerek onu tabii ki evden çıkarmak, böyle bir şey düşünmedik. Ama artık yani neler denedik neler, en sonunda balkondan doğru hadi ötekilerin yanına falan deyip uçurduk onu. Yalçın.net pazartesi gününde başladı. 2.12 geçiyor saatler. 16'ya kadar buradayız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: yatıya gitmiş herhalde diye gelen bir çekirge fotoğrafı var Tülay'dan. Vallahi diyor ben korkudan uyuyamazdım doğrusu. Şimdi çok enteresan, yalnız hani diyorlar ya insanlara hiçbir zararı yok. Yani bir şey yapmayın çekirgelere şeklinde. Tamam, hiçbir zararı yok ama o arka ayakları, o ne bileyim size bakan gözlerini... Arka ayakları daha uzun ya, zıplatıyor ya kendisini. Ay Allah ya. Bir de kahverengi olması falan. Güzel bir renk olsaydı falan, böyle mavi falan. O daha böyle yani hoş, korkutucu olmayan bir şey olurdu diye düşünüyorum. Şimdi 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de tabii ki mesajlarınızla programlara dahil olabiliyorsunuz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de 14.30'da astrolog Feyza Engin'le yine bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü kendisi de söylüyor, çok önemli bir haftaya giriş yaptık dedi. Çok önemli bugünkü canlı yayınımız, bağlantımız. O yüzden hani kaçırmayın. Bakalım Feyza Hoca bugün acaba bu haftayla alakalı neler anlatacak, neler söyleyecek bize ve biz gardımızı nasıl alacağız? Onunla alakalı. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Ve artık Dünya Kupası dün akşamki Arjantin-İspanya maçıyla sona erdi. Belki futbol sevmeyen insanlar oh be yaşasın artık falan demişlerdir ama biliyorsunuz dünyada, ülkemizde de futbol bitmez sevgili dinleyiciler. Şimdi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi elemeleri, zaten bir aya kalmaz Süper Lig de başlayacak. Yani futbolla yatıp futbolla kalkacağız yine. Ama bugün son Dünya Kupası özel programımızı kaydettik. Bakalım neler konuştuk. Buyurunuz.
1: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben, sevgili Onur Alp İzgi, Tan Atalar ve Yalçın Alaca ile birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Evet, Dünya Kupası özelin son programı. Şimdi dün akşam maç başlarken dedim ki lütfen bu maç uzatmaya gitmesin. Ben sabah yayıncısıyım, böyle gece 12-1 izlemek istemiyorum ama uzatmaya giden birçok final gibi bir maç oldu. Yalçın senle başlayalım mı? Nasıl buldun maçı?
0: Bence çok keyifsiz bir maçtı aslında. Ben de uzatmaya gitmesin diye çok dua ettim. Yani ben de sabah erken kalkıp gelen biriyim. Sonuçta yayınım 14'te ama yine de erken kalkıp geliyorum. Çok keyifsiz bir maçtı. Uzatmalara gideceği zaten ilk yarıdan belli oldu. İspanya Arjantin'e karşı biraz daha baskın oynadı. Ama bana deseniz ki dünün oyuncuları kim? İki takımın da kalecileri. Ben öyle söylerim yani. Ve tabii ki İspanya, bence var ya dünyanın yarısından fazlası İspanya alsın bu Dünya Kupası'nı diye dua etmiştir.
2: Daha önce Arjantin aldığı için
0: belki de. Yani üst üste Arjantin alması karşı.
3: Arjantin kavgaya gelmiş gibiydi ya. Evet. Sanki adamları dövmeye gelmiş gibi oynadılar.
0: Ama yani sonuçta İspanya mental olarak da hazırlanmıştı. Arjantin bir zaman sonra artık fauller bir hayli fazlalaşmaya başladı. Saha içinde görmek istemediğimiz tabii ki pozisyonlar da vardı. Onlar çok fazla olmaya başlayınca ama İspanya yine de sakinliğini korudu.
2: Tan sen ne diyorsun?
4: Yani o kadar dayağa rağmen soğukkanlıklarını korudular. Oyun düzenini bozmadılar. Evet. Zaten çok iyi takımdı. Yani o Barcelona'dan da gelen o futbol kültürünü çok iyi yansıttılar. O yüzden ilk benim maça başlamadan önce biraz Arjantin bende ağır basıyordu Messi'den dolayı. Maçın 10-15 dakikadan sonra ben İspanya'ya döndüm. Çünkü hem Arjantin'in yaptığı, İngiltere'yle anlıyorum o dövüş olayını. Hani kendi aralarındaki o geçmişteki savaştan dolayı da bir hırçınlaşma vardı iki takımda da. Ama İspanya'ya karşı o davranışları açıkçası hoşuma gitmedi. Ve çok yani hak etti İspanya.
2: Adamlar ama 90 dakika neredeyse şut çekemedi Arjantin.
3: Neredeyse değil, çekemedi.
2: Hiç yok galiba. Kaleyi bulan değil, normal şut bile yok.
4: Tabii. Gol yedikten sonra iki atak. şartları oldu.
2: Yani Messi gerçekten en sönük maçlarından bir tanesini oynadı.
3: 15. dakikadan sonra dediği gibi tanın da bence Arjantin de kabul etti. Anladı yani kazanamayacağını. Aha. O yüzden sertleştiler zaten.
2: Ve asıl maç aslında keşke final maçı olsaymış dediğimiz üçüncülük maçı. Ben
3: o halı saha maçına benziyor ya.
2: Bayağı yani.
3: Alan gidiyor.
2: Sürekli gol
4: oluyor. Kafa rahat olduğu için bence keyifli maç oldu. Yani biraz keyfindeydi işin. Üçüncülük, dördüncülük çok önemli değil orada. İki takım da kasmadı. O yüzden keyifli maç.
2: Tamamen bıraktılar yani.
0: 10 gollü. Ama şimdi aslında şunu da konuşmak lazım. Sizce o iki takımdan hangisi iyi takım? Yani ilk yarı gol olup yağan İngiltere mi? İkinci yarı
3: Fransa canım.
0: İngiltere'ye kök söktüren Fransa mı?
2: Ya Fransa şimdi, ciddiye almadı. Öyle tabii, gözüküyor maçı.
3: O şampiyon olmayı bekliyorlardı. O maçı tabii, şey gibi gördüler biraz. Bu arada en çok mesela beğendiğiniz gol hangisi? Bütün Dünya Kupası'nda. Şu anda ortaya bir şey yaptım
2: size.
0: Çok zor soru sordun
2: evet
0: şu anda.
2: Onu 4 yıl sonraki programımıza Onur konuşalım. Güzel bir
3: tamam,
2: ay.
3: Daha kolay bir şey. Mbappe şey oldu mu? Gol kralı oldu mu?
2: 21.
4: Olmuş.
2: Olmuş değil
0: mi? Tabii ki. Çünkü
3: oldu değil mi? Hatta Dünya Kupalarının en
4: Messi
3: çok
4: atamadı.
0: Evet, Messi atamadığı için evet. Şu anda Dünya Kupası'nda gol kralı Mbappe.
2: Pekala arkadaşlar, güzel bir yaklaşık bir ayı birlikte geçirdik. Evet. Dünya Kupası özelde son
3: yeni
2: programımız bugündü.
3: Yeni iş teklifleri de var.
2: Spor olarak. Pekala, teşekkürler.
0: Biz görüşürüz. Teşekkür ederiz.
1: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: hepiniz hoş geldiniz. Pazartesi günleri saat 14.30'da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Biraz önce de söylemiştim, kendisi de söylüyor. Çok önemli bir haftaya giriş yaptık diye. Bakalım neler söyleyecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Vallahi biz iyiyiz ama böyle biraz hani siz de iyisinizdir umarım diye devam edeyim. Sonra biraz da bir çekindim yani. Acaba nasıl bir haftadayız? Böyle bir titriyorum şu anda.
1: Yok yok, şey, güzel bir hafta. Yani olumsuzluklar olsa da olumlu çok şey de var.
0: Ha, yani şimdi olumlu yüzdesi yüksekse onu karşılayabiliriz. Gardımızı alabiliriz ona karşı galiba.
1: Bugün size bir hikaye anlatacağım.
0: Lütfen buyurunuz o zaman. Buyurunuz.
1: Şimdi 25-30 Temmuz aralığına gireceğiz biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu her sene bir defa Güneş ve Jüpiter bir araya gelir. Bu hı hı. Hani o yılın Jüpiter'i hangi burçtaysa o burçta gerçekleşir. Bu sene Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor.
0: Hı hı.
1: Yusufçuk günleri bize ne anlatıyor? Şimdi Yusufçuk günleri dediğimizde burası aslında Yusuf Peygamber'in hikayesiyle başlayan bir şey. Hı hı. Bu enerjiyi bize anlatan bir şey. Pek çoğumuz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Hı hı. Yusuf Peygamber daha çocukken babası rüyasında hani her gece aynı rüyayı görüyor ve çocuklarından birinin biraz daha özel olacağını düşünüyor.
0: Evet.
1: Hani burada bir farklılık olacağını düşünüyor ve bir gün Yusuf Peygamber de rüyasında işte nasıl diyeyim, işte 11 tane yıldızı, güneşi ve ayını ayı görüyor. Bunların hepsini kendine secde ettiğini görüyor.
0: Hı hı.
1: Uyanınca babasına koşuyor. Ve babası, evet çocuklarımdan biri demek ki bu Yusuf'muş, buradaki şey başkalaşıyor. Hani susuyor ama bu susma biraz daha hani sevgi, saygı hepsiyle birlikte aslında buraya dahil oluyor.
0: Hı hı.
1: Şimdi buradan sonrasında kardeşleri de Yusuf'un yaşadığı, yani babasının Yusuf'a karşı bakışlarının ne kadar değiştiğini görünce
0: kıskanıyorlar.
1: Kardeşler bunu kıskanıyor. Hı hı. Ve bir gün alıyorlar, oyun oynayacağız bahanesiyle bir kuyuya atıyorlar.
0: Atıyorlar, evet.
1: Burada kuyunun dibinde yıllarca, ya da işte bize anlatıldığı, hani neticede hiçbirimiz buraya şahit değiliz ama, hı hı, hikayesi böyle.
0: Evet.
1: Orada yalnız da karanlıkta, işte ıslak bir yerde yaşıyor. Ama umudunu tam olarak kaybetmiyor. Orada, hı hı, bir şey olacağını, yani kendi içindeki o enerjiyi hep koruyor. Sonra bir gün bir kervan geçiyor ve Yusuf Peygamber'i, yani henüz peygamber değil belki, hı hı, ama Yusuf'u kuyudan çıkarıyor,
0: evet,
1: ve köle olarak satılıyor.
0: Mısır'da.
1: Evet. Evet, bir aileye gidiyor ve hani oranın kadın sultanı farklı bir şekilde yaklaşıyor. Çünkü, hı hı, Yusuf'un yüzü çok güzel.
0: Hı hı.
1: Buna farklı tekliflerde bulunuyor. Yusuf da ben bundan Allah'a sığınırım diyor. Burası kapanıyor. Sultan bunu yediremediği için zindana atıyor.
0: Hı hı.
1: Sonra kral bir rüya görüyor. İşte hani bu yedi besili inek, yedi işte zayıf inek şeklinde gördüğü bir rüya oluyor. Ve bunu bir türlü yorumlatamıyor.
0: Hı hı.
1: Sonra zindandaki Yusuf akla geliyor.
0: Hı hı.
1: Yusuf da diyor ki yedi bolluk yılından sonra yedi kıtlık yılı gelecek, hazırlıklı ol diyor. Kral da ya da Firavun da alıyor bunu, başviziri yapıyor ve Yusuf'un tahta geçişiyle bir süreç başlıyor.
0: Hı hı.
1: Tahta bu kadar yakınlaşınca

0: yırttıktan sonra o nim formundan çıkıp kanatları oluşuyor ve uçmaya başlıyor.
1: Hı hı.
0: Aslında aynı döngüyü gösterdiği için Yusufçuk böceğinin adı Yusuf adını taşıyor.
1: Hı
0: hı. Şimdi Güneş-Jüpiter kavuşumu, hani Jüpiter büyüteç etkili, bulunduğu yeri büyütür diyoruz ya.
1: Evet,
0: sert açılarda hani abartılara, işte büyük harcamalara dikkat, işte şöyle olaylara dikkat falan diye söylüyoruz.
1: Hı hı.
0: Hani mevcut neyse onu büyütüyor. Şimdi burada güneşin ışığını büyütüyor, ışığı büyütüyor.
1: Hı hı.
0: Ve yılın en iyicil, en güzel zamanları, ışığın en bol olduğu zamanları temsil eder. Ama burada bir hani pek çok kişi şurada yanılgıya düşüyor. Bu Yusuf'un kuyudan çıkışıdır.
1: Hmm. İşte hani yani yeniden doğuş gibi.
0: Mi? Evet, ama zorluk bitmiyor.
1: Heh, bitmiyor.
0: Şimdi o tacı takana kadar da bir süreç var. Heh, ama tacı mutlaka takman garanti.
1: Evet. Ha, bir garanti var sonuçta, evet hocam.
0: Tabii, yani buradaki sembolizma nedir? Şimdi hepimizin bir kuyusu var.
1: Hı hı.
0: Bu kimimiz için iş, kimimiz için ilişki, kimimiz için çocuğuyla ilişkisi ya da işte aşkıyla, işiyle, eviyle vesaire. Hani hayatındaki bir kuyu var hepimizin hayatında.
1: Hı hı.
0: Buradan çıkmak için, bu döngüden hani ışığı bulmak için, burayı güzelleştirmek için çok güzel bir fırsat veriyor.
1: Hı hı.
0: Ama bugün o taç giyilmiyor. Bugün o kuyudan çıkılıyor.
1: Hı hı.
0: Bu etki de 25-30 Temmuz arasında oluyor.
1: Olacak,
0: biliyoruz ki her şey şu an Güneş hala Yengeç Burcu'nda. 22'sinde Aslan Burcu'na geçecek ve Jüpiter'le burada bir kavuşma doğru ilerliyor. Şimdi burası güzel bir şans veriyor. Plüton'la karşıtlık yaşıyor olsa da Uranüs'ten ve Neptün'den iyi enerjiler alıyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi burada bazı problemler var. Yani bunun haricinde de Merkür retrodan çıkıyor. O da düz hareketine doğru ilerleyecek ama Satürn'le çalışıyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani zihnimiz rahat etmeye başlayacak. Hani bu karışıklıklar var ya, sürekli
1: evet,
0: bir geçmişle alakalı aile, hı-hı, gündemleri. İşte anne baba sağlığı, işte evdeki birinin sağlığı. O yüzden sana kedini sordum.
1: Evet. Hala tüy döküyor. Onlar da, Allah.
0: Evet, hani onlar da bizim evimizde, bizim ailemize dahil olan canlılar. İnsan,
1: evet,
0: değiller ama hani bu aile sistemine geliyorlar ya.
1: Hı hı.
0: Şimdi burada hani gündeminiz oluyor bir şekilde. Bu illa hepimizde çok büyük şeyler olacak diye bir şey yok tabii ki.
1: Hı hı.
0: Ama hani gündemimiz, benim kedim de yemiyor.
1: Evet,
0: mesela hani burada uğraştığımız mesele ne? Burada zihnimiz toparlanmaya başlıyor. 24 itibariyle Merkür retrosu bitiyor.
1: Hı hı.
0: Ama bu sefer Satürn baskısı başlıyor. Bunu şöyle bir şeye benzetiyorum. Hani tamam, zihnimiz rahatlamaya başlıyor da dilimiz hala taş gibi.
1: Evet.
0: Tam olarak söylediğimizi ifade etmekte zorlanıyoruz. Hani burada verdiğimiz sözü tutabilecek miyiz? Hani Satürn orada olgunlaş diyor ya, sözümüze olgunlaş diyor, zihnimize olgunlaş diyor.
1: Hı-hı.
0: Bizi orada zorluyor.
1: Evet.
0: Hani biz işin karma tarafında bunu tam olarak hani ceza olaraktan düşünmüyoruz. Burada bize bir şey öğren diyor.
1: Hmm.
0: Ben mesela hep bir şeyler söylerken buraya şöyle de bakalım, şunu yapalım, bu iyi çalıştırır diyorum. Yani bir öneri veriyorum her defasında. Bunun sebebi bu bakış açısı. Yani biz aslında ceza kesmeye değil de söylediğin sözün arkasında dur. Tam karar vermeden önce bir daha gelsen bunu bir düşün. Hani emin misin o içimizdeki, ya bunu söyleyeceğim ama sanki vakti şimdi değil, ya da işte keşke, belki falan dememek için hani biraz daha bekleyelim.
1: Hı hı.
0: Neticede hepimizin bugünlerde de vereceği kararlar var.
1: Hı hı.
0: Kader diye de bir şey var diyoruz, ekliyoruz. Biz seçebildiğimiz, gücümüzün yetebildiği kısma müdahale edebiliyoruz sadece.
1: Hı hı.
0: Şimdi burada böyle bir şey var. Hani dün bugün açısından bakarsak Jüpiter, Plüto karşıt ama Uranüs ve Neptün Plüto arasında bir hava üçgeni var. Burası çok kıymetli. Jenerasyon gezegenleri arasında 120'likler, 60'lıklar oluşuyor.
1: Hı hı.
0: Buna Fransız bir astrolog Barbault isimli Barbault sepeti demiş bu açı, hı hı, kalıbına. Hı hı. Fırsatlar var, zorluklar var.
1: Hı hı.
0: Şimdi buradan özellikle ikizler de, işte terazide, koçta, kovada bu 0, 4, 5 yani 5 derece civarı artı eksik kaç derece civarı olan insanların hayatında bir dönüm

0: noktasının işareti. Kolektif olarak baktığımızda da bunlar jenerasyon gezegenleri. Bunu 2028'de eğer hala görüşüyor olursak muhtemelen 27'de 28'de biz buraları konuşuyor olacağız. Hatta bu yıl bir tane daha olacak. Bunları konuşuyor olacağız. Sonra dönüp bakacağız ki bu işte şu tarihte başlamıştı. Yani biz bir şey içinde yaşarken tam olarak adlandıramıyoruz. O değişim çok büyük olsa da hani ani bir yıkım olmadıktan sonra deprem gibi hani olayı o anda anlamıyoruz.
1: Evet.
0: Ama burada önümüzdeki yıllarda dönüp baktığımızda evet 2026 ne yıldı? İşte tam da 2026'nın Temmuz sonları gibi şöyle bir şey başlamıştı diyeceğimiz zamanlar yaşıyoruz.
1: İşte.
0: Böyle bir şey.
1: Peki hocam şimdi var mı son ekleyeceğiniz hem reklama hem de şarkıya gideceğiz çünkü.
0: Şimdi ekleyeceğimiz bir şey hani burası kuyudan çıkmadır tacı giyme değil dedik ya.
1: Evet.
0: Biz de kendi kuyumuzdan çıkmak için niyetler edebiliriz.
1: Tamam.
0: İbadetler olabilir, niyetler olabilir. Burada kendi hani Yusuf o tacı nasıl giydi? Kendi kalbini hiç bozmadığı için giydi.
1: Evet.
0: Köle olarak da satıldı, kuyuda da kaldı, yalnızlıkta yaşadı. Bunların hepsine rağmen o kalbinin temizliği ve saflığı baki kaldı. Ve bundan sebep aslında o tacı giydi. Hani işin özünde kalp saflığı var. İyi niyet var, temiz niyet var.
1: Şahane.
0: Demek ki biz de niyetimiz temiz olursa başlatacağımız adımda muzaffer oluruz.
1: Şahane.
0: Ama şartı ne? Hani orada o Yusuf yüzlü, Yusuf kalpli olabilmekten geçiyor.
1: Önemli olan bu.
0: O yüzden evet. O yüzden hani burada herkesin attığı adım değil. Buradaki seçicilik de ondan kaynaklanıyor. Yusufçuk günleri en çok kimin işine yarar diye bakarsak burada kalbi gerçekten saf ve temiz kalabilenin, niyeti temiz kalabilenin, adil olabilenin, sadece kendini değil bütünü de düşünebilenin, daha ekip çalışmasında takım ruhunda olabilenin, adaleti terazisini şaşırtmayanın lehine olacak bir şey.
1: Sanki bunun beni kalbisine anlattınız hocam böyle. Sanki beni sanki ben yani.
0: Evet, o yüzden hani evet adımlar atılabilir. Ama sonrasında hani dönüp ya ben burada bir adım attım ama hocam çok zorlu geliyor gibi bir şeyle çıkmayın bu şundan. Buranın zorlu olacak elbet. Kalbinizi bozmayın.
1: Süper.
0: Hani burada iyi olacak.
1: Süper.
0: Sadece mücadeleden kaçmayın. Hani vakti geldiğinde nasıl sustu Yusuf peygamber nasıl sineye çektiyse orada hani bize sabrı da gösteriyor. Sabırla devam edebilmekte yatıyor buranın başarısı.
1: Şahanesiniz.
0: O yüzden burayı çok önemsiyorum. Bundan dolayı hani burada evet zorluklar olacak, bunları aşabiliriz.
1: Peki hocam çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. En güzel
0: ne
1: şekilde
0: demek?
1: Çıkacağız. Sağ olun, haftaya pazartesi tekrar görüşeceğiz.
0: Aynen, haftaya hem bir dolunay anlatacağım hem ay düğümlerinin geçişini 18 aylık bir süreç anlatacağım. Biraz yayını genişletsin çok isterim olacak ya da ben sadece birini anlatacağım.
1: Peki hocam, onu o zaman düşünürüz, hiç merak etmeyin.
0: Tamam.
1: Ağzınıza sağlık, tamam. İyi haftalar diliyorum, hoşçakalın.
0: Tamam, ben de iyi haftalar diliyorum.
1: Sağ olun,
0: hoşçakalın. İyi günler.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: gibi iyi niyet kazandırıyor. Niyetimizi bozmayalım. Her zaman iyi kalpli olalım sevgili dinleyiciler. Yani bu şimdi öğrendiğimiz, şimdi söylenen bir durum değil aslında. Ama hatırlatmakta da vallahi fayda vardı, güzel oldu. Şimdi yalçın.net devam ediyor. Yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Pazartesi günleri biliyorsunuz beraberliğimizin ikinci saatinde WhatsApp istek hattını devreye sokuyoruz. Pazartesi gününü biraz daha keyifli hale getireceğiz. Ve tabii ki sizin keyfinize keyif kattıracağız. Öyle söyleyelim. Bu arada gelen mesajlar da var. Çok teşekkürler. Mesela Dünya Kupası dün akşamki maçla alakalı diyor ki aslında uzatmaya gitmesi normal. Biri çok az kontrollü olarak oynayan, diğeri ise bir kişi üzerinden FIFA ile gitmeye çalışan. Bak. Ben İspanya'nın kazanmasını gönülden istedim. Arjantin her maçta çirkefti demiş. Neler söylüyorsun? Hakemler es geçiyordu bence. Final Yeşilburun Arjantin maçıydı diye de yazmışlar. Şimdi aslında dün akşamki maçla alakalı İspanya'nın artık 3. golünü saydı. Kardeşim bu kadar korudum artık daha ne olacak falan der gibi. Peki Aysel burada ne diyor? Yalçın bir tane olsa hiç sıkıntı yok ama birden fazla olunca birçok hayvan beni korkutuyor. Arı, karınca, börtü, böcek hepsi. Bak bu tırtırlar benim aklımı öyle aldı ki bir video göndermiş onu seyredemedik daha. Mahalle ayağa kalktı resmen diyor. Vallahi iyi haftalar, iyi yayınlar diye de yazdı gönderdi. Peki çok teşekkürler. Şimdi 90'lı yıllardan çok sevdiğiniz bir şarkıyla bu saati bitireceğiz. Her zaman yaptığımız gibi net söylemek gerekirse 1994 yılında götüreceğim sizi. Yeşim Salkım'la beraber gideceğiz. Yeni saatin açılışını Mustafa Sa... Aslında Mela Medel'le söyleyelim, öyle yapalım. Mela Medel, iki tas çorbayla açılışı gerçekleştireceğiz. Unutmayın yeni saatte WhatsApp istek hattı devreye girecek. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağım. Şarkınızı da düşünün bakalım.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Cool FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. Vallahi şimdi hani Dünya Kupası bitti diyoruz ama arkasından daha çok çok çok konuşuruz. Hani Dünya Kupası kazananı ve kaybedeni kim? Dünya Kupası'nda en çok parayı kim kazandı? Şöhret oldu. Bunlar konuşulur, konuşulur sevgili dinleyiciler. Biraz daha konuşulur. Bir bakmışsınız 2030 yeni bir Dünya Kupası'nda beraberiz. Şimdi bu saat içerisinde ilerleyen dakikalarda WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Bilmeyenler için söyleyeyim, o bölümde sizin istediğiniz bir şarkıyı çalıyoruz İstanbul FM'de. Siz sevdiğiniz, istediğiniz o şarkıyı duyunca da biraz keyifleniyorsunuz. Ya bu normal yani, çünkü 32 yıldır bu işi yaptığım için hemen şunu söyleyebilirim. Ben de bir radyoda sevdiğim bir şarkıyı duyduğumda muazzam bir keyif oluyor benim için. Hele bir de kendi ismimi duysam beni kim anons edecek abi yani. Vallahi. O yüzden böyle sizin pazartesi gününüzü biraz daha keyifli hale getirmek istiyoruz. O yüzden şarkınızı şimdiden biraz böyle bir düşünün. Hızlı olmanız gerekiyor. Mesajınızı hızlı, yani ilk gönderen isim olmanız gerekiyor ki ben de sizin istediğiniz o şarkıyı çalabileyim. Daha fazla detayı ilerleyen dakikalarda aktaracağım size, hiç merak etmeyin. Siz şimdiden bir şarkınızı düşünün. Yalçın'a acaba hangi şarkıyı çaldırabilirim? Bunun düşüncesine siz evet başlayın.

Yalnız her şeyden insanların karakterlerini çıkarmaları bana bir anlamsız gelmeye başladı. Vallahi şimdi bakın sevgili dinleyiciler, iki tane yiyecek size veriliyor. İkisinden birini seçiyorsunuz ya da hangisini seçiyorsanız karakterinizi ortaya çıkartıyor. Mesela pide mi lahmacun mu desem size, ne dersiniz? Pide mi lahmacun mu? Mustafa sen pide mi lahmacun mu? Lahmacun. Şimdi bakın, lahmacunu Mustafa lahmacunu seçti. Lahmacunu seçen insanlar şöyle söyleyeyim size, hemen aktarıyorum, çok detaylı vermeyeceğim tabii ki. Özgürlüğü seven ve hayatı dolu dolu yaşayan biriymiş. Vallahi. Şimdi mesela pide derseniz, pide içinde şöyle söylemişler. Güvenen ve huzur arayan biriymiş. Pide ve lahmacun karakterinizi bu şekilde yansıtıyor sevgili dinleyiciler. Bundan sonra bir yere gittiğiniz zaman pide ya da lahmacun siparişi verirseniz bunlar aklınızda olsun. Neyse, bunu parantez içerisinde size aktardım. Çok da ciddiye almayın. Ama WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalalım. Pazartesi gününü biraz daha keyiflendirelim ve güzelleştirelim. Şimdi hiç bilmeyenler için söylüyorum. WhatsApp'tan mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalabiliyorum. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Mesajı sesli ya da yazılı gönderebilirsiniz. Hiç problem değil. Sizin için hangisi kolaysa, yani sesli gönderecekseniz onu yayınlıyoruz, bilginiz olsun. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. WhatsApp istek hattını devreye soktuk. İsminizi lütfen yazın. Unutmayın, kime çaldığımızı biz de bilelim. Haydi kolay gelsin.

Herkese teşekkürler. WhatsApp istek hattını devreye soktuk tabii ki ve mesajlar da yoğun şekilde geldi. Ama her zaman söylüyorum ya, mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalarım. Siz de birinci olmuş olursunuz ve bugünün şanslı ismi İstanbul'dan Aysel oldu. Aysel 10 puan 1524 puanla bugünün şampiyonu sensin. Şöyle yazmış: Işın Karaca, canımın yarısı bu sefer olacak inanıyorum diye. Oldu vallahi ya. Peki. Şimdi bu arada İzmit'ten de

hani WhatsApp istek hattında şarkısını çalamadığımız her zaman olduğu gibi dinleyicilerimiz var. Onları da bir alkışlayalım katıldıkları için. Çok teşekkürler. Hani hızlı olan kazanıyor. Öyle söyleyelim. İlk mesajını ilk gönderen isim şanslı isim oluyor ve onun istediği şarkıyı da çalıyoruz. Diğer dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Yalçın Bey, hayırlı haftalarınız olsun. Teşekkürler. Ha, biz yine çekirgeye döndük şu anda herhalde. Bizim balkonda kocaman, hani bizim balkona daha doğrusu şöyle okuyayım. Bizim balkona da kocaman çekirge atladı. Biz çok korktuk. Hemen içeri kaçtım. Ondan ayrı yarasa ve peygamber devesi de girdi. Kapıyı kapatıp içeri kaçtık ama cama bir yapıştı. Çok korktuk diyor Zerrin. Bir dakika ya. Avustralya'da mısın? Yeni Zelanda'da mı yaşıyorsun? Yarasa, peygamber devesi, çekirge, başka teker teker gelsinler yalnız. Onlara da öyle söyleyeyim ya. Hatta bugün gerçekten sosyal medyada karşıma çıkan videolardan biriydi. Hani yaz mevsiminde gece işte pencere ya da balkon kapısı açık unutulmuş. Sabah salonda bilumum haşeratlar. Vallahi. Aaa.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin

dinleyicimiz de hatırlatıyor. Yani Yalçın Bey, Dünya Kupası bitmişse ne olacak ki diyor. Filenin sultanları var diyor. Filenin efeleri var diyor. 12 dev adam var diyor konuşacağımız. Ya çok doğru söylüyorsunuz aslında. Var var sevgili dinleyiciler. Yani Dünya Kupası esnasında da vardılar ve devam ediyorlar yollarına çok da başarılı bir şekilde. Hani siz de hatırlatmışken ben de size bir hatırlatayım. Mesela bakın, 23 Temmuz Perşembe günü, yani bu önümüzdeki Perşembe günü Dünya Milletler Ligi Kadınlar Çeyrek Finali maçı var. Saat 11'de, yani sabah 11 yok, akşam olsa 23 derdim. Bak ya, akşam mı diyor. Hayır, sabah 11'de Türkiye-Kanada maçı var. Önemli bir maç. Yani filenin sultanları başarılı bir şekilde yolda devam ediyor. Dünya Kupası'nı konuşmayı bırakıyoruz ve filenin sultanlarına voleybola dönüyoruz. Erkekler de iyi gidiyor. Aslında geçtiğimiz yıl o kadar iyi değillerdi kadınların karşısında. Ama bu sefer her ikisi de güzel gidiyor. Perşembe günü saat 11'de ofisteyken açarsınız gizli gizli böyle. Güzel olur vallahi. Hatırlattım. Perşembe günü saat 11'de. Birazdan veda için tekrar mikrofon başında olacağım. Mesajlar geliyor. Çok teşekkürler hepinize. Sağ olun. Var olun. Oba. Yalçın.net

Maşallah ne oldu acaba diye soruyor Özgür. Ah abi ya, ah ya. Nazar değdi ona. Sağdan soldan herkes öğrenince menajeri fiyat arttırdı. Ne yapalım? Yani böyle şeyleri konuşmayacaksınız arkadaşlar. Yani gizli saklı olacak bu transferler. Bence hala

görüşmeler devam ediyor. Rakamsal olarak tabii ki anlaşılırsa neden olmasın? Neden olmasın? Ama başkanın da söylediği gibi öncelikle Beşiktaş'ın menfaatleri ön planda. Gelir gider dengesi, öyle söyleyelim. Şimdi pazartesi gününde Yalçın.net için veda zamanı geldi. Herkese çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında görüşeceğiz. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Nostaljiyi özleyenler için tabii ki harikulade bir saat sizi bekliyor. Arka arkaya en sevdiğiniz, özlem duyduğunuz nedir? Şarkıları İstanbul FM'de dinleme şansına sahip olacaksınız. Bunun da hatırlatmasını yapalım dedikten sonra ne yapıyoruz? Tabii ki her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, yol gibi olacaksınız. Güzel manzaraları hayatınıza katacaksınız. Size huzur vermeyen yolları da geride bırakacaksınız. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot garaj, şoto ekspertiz. Reklam.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna Sefaköy Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşüyor. Kavacık Ümraniye ise yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de. İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar. Serdar Koçak ben. Sevgili Onur Alpizgi, Tan Atalar ve Yalçın Alaca ile birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, Dünya Kupası özelin son programı. Şimdi dün akşam maç başlarken dedim ki lütfen bu maç uzatmaya gitmesin. Ben sabah yayıncısıyım. Böyle gece 12-1 izlemek istemiyorum ama uzatmaya giden birçok final gibi bir maç oldu. Yalçın senle başlayalım mı? Nasıl buldun maçı?
3: Bence çok keyifsiz bir maçtı aslında. Ben de uzatmaya gitmesin diye çok dua ettim. Yani ben de sabah erken kalkıp gelen biriyim. Sonuçta yayınım 14'te ama yine de erken kalkıp geliyorum. Çok keyifsiz bir maçtı. Uzatmalara gideceği zaten ilk yarıdan belli oldu. İspanya Arjantin'e karşı biraz daha baskın oynadı. Ama bana deseniz ki dünün oyuncuları kim? İki takımın da kalecileri. Ben öyle söylerim yani. Ve tabii ki İspanya, bence var ya dünyanın yarısından fazlası İspanya alsın bu Dünya Kupası diye dua etmiştim.
1: Daha önce Arjantin aldığı için
3: belki de. Yani üst üste Arjantin alması karşı.
4: Arjantin kavgaya gelmiş gibiydi ya. Evet. Sanki adamları dövmeye gelmiş gibi oynadılar.
3: Ama yani sonuçta İspanya mental olarak da hazırlanmıştı. Arjantin bir zaman sonra artık fauller bir hayli fazlalaşmaya başladı. Saha içinde görmek istemediğimiz tabii ki pozisyonlar da vardı. Onlar çok fazla olmaya başlayınca ama İspanya yine de sakinliğini korudu.
1: Tan sen ne diyorsun?
5: Yani o kadar dayağa rağmen soğukkanlıklarını korudular. Oyun düzenini bozmadılar. Evet. Zaten çok iyi takımdı. Yani o Barcelona'dan da gelen o futbol kültürünü çok iyi yansıttılar. O yüzden ilk benim maça başlamadan önce biraz Arjantin bende ağır basıyordu Messi'den dolayı. Ama
1: şey maçın 10-15
5: dakikadan sonra ben İspanya'ya döndüm. Çünkü hem Arjantin'in yaptığı, İngiltere ile anlıyorum o dövüş olayını. Hani kendi aralarındaki o geçmişteki savaştan dolayı da bir hırçınlaşma vardı iki takımda da. Ama İspanya'ya karşı o davranışları açıkçası hoşuma gitmedi. Ve çok yani hak etti İspanya.
1: Adamlar ama 90 dakika neredeyse şut çekemedi Arjantin.
4: Çekemedi.
1: Normal şut bile yok.
5: Tabii. Gol yedikten sonra iki atakları oldu.
1: Yani Messi gerçekten en sönük maçlarından bir tanesini oynadı.
4: 15. dakikadan sonra dediği gibi Tan'ın da bence Arjantin de kabul etti. Anladı yani kazanamayacağını. O yüzden sertleştiler zaten.
1: Ve asıl maç aslında keşke final maçı olsaymış dediğimiz üçüncülük maçı. Ben
4: halı saha maçına benziyordu ya.
1: Baya yani.
4: Alan gidiyor.
5: Onların kafa rahat olduğu için bence keyifli maç oldu. Yani biraz keyfindeydi işin. Üçüncülük, dördüncülük çok önemli değil orada. İki takım da kasmadı. O yüzden keyifli maç.
1: Tamamen bıraktılar yani.
3: 10 gollü. Ama şimdi aslında şunu da konuşmak lazım. Sizce o iki takımdan hangisi iyi takım? Yani ilk yarı gol olup yağan İngiltere mi? İkinci yarı
4: Fransa canım.
3: İngiltere'ye kök söktüren Fransa mı?
1: Ya Fransa ciddiye almadı. Öyle gözüküyor maçı.
4: O şampiyon olmayı bekliyorlardı. O maçı gibi gördüler biraz. Bu arada en çok mesela beğendiğiniz gol hangisi? Bütün Dünya Kupası'nda. Şu an ortaya bir şey yaptım
1: hangisi?
4: Size.
3: Çok zor soru sordun
1: evet
3: şu anda.
1: Ya. Onu 4 yıl sonraki programımızda Onur konuşalım. Güzel bir
4: tamam,
1: ay.
4: Daha kolay bir şey. Mbappe şey oldu mu? Gol kralı oldu mu?
1: 21.
5: Olmuş.
3: Tabii ki. Çünkü
4: hatta Dünya Kupalarının en
5: Messi
4: çok
5: atamadı.
3: Evet, Messi atamadığı için şu anda Dünya Kupası'nda gol kralı Mbappe.
1: Pekala arkadaşlar, güzel bir yaklaşık bir ayı birlikte geçirdik. Evet. Dünya Kupası özelde son programımız bugündü.
4: Yeni iş teklifleri de var.
1: Spor olarak. Pekala, teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Haydi. Nescafe Express modunu

İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 33, Ankara

0: 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiye Köy Beylikdüzü güzergahları etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey hasta Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı Temde Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: Parties. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, Eitiz, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38, Bursa ve Antalya 34, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey hasta Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı Temde Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.